0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenli Haberler programımızda başlayınız.
1: Örbetlik radyo anlıqçıla, yakşımısıla. Ertigenlik Haberler programımızda anlaşımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 2. günü, Şembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 3. ayının 16. günü.
2: Avval bu qitimki programımızdan asosimiz

0: kurallarını tanıştırmış.
1: Başvurucu Xi Jinping'in bütün memleketteki emgekçilerinin bayramını tebrikleyenlik ve onların samimi al soruğallıkı, Atanım rayondaki emgekçi anmasını esirlep

0: Ipini cesaret bilen pütüdüğallıkını bildirdi.
1: 1. May Xalqara Emgekçiler Bayramı'da işçiler Türk kuruluşunun 1. sipide cesaret bilen küreş kılıp kuruluşunun altın mezgilini çın tutup türlerini bütün küş bilen tezletti.
0: Stansımızdan adli iş ornada Nurçe Çıvatkan emgekçilerge ihtiram bildirimiz mavzuluk obzori.
1: Abdunum rayon ticaret soğudu muhiyetini sıcıl elalaştırıp karxallarının terakkiyat hayati küçünü urgutdi. 1. pəsildə Bengtuan'ı öz içiyi alğan alda Şincan'da yandın tizimge aldırılğan ticaret asası gevdisi 88.800'ge yetti.
0: Xotevlayı dedi ki, Tunci Əqli İxtidarlıq, Yeşil Hesablaş Küçü Mərkizi Pütüb, Birleşme Tənşəş, Birleşme Sınav Kılıç Baskıçı'a kirdi. 5. ayının oturulurda resmi işe kiriştirildi.
1: May bayramlık dem ilişkin 1. günü Abdunum rayonunun her kaysi caylardaki menzi rayonları sayahatçiler yukarı pellesini kütüb aldı. Caylardan gelgen sayahatçiler güzel menzirlerden huzurlanıp mezlik tağımlarını titip dem iliş küllerden kanıcı huzurlandı.
0: Emdi haberla anlanla.
1: Hazır yeni ediye arkalık yeni musabik yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. 1. May Xalqara Emgekçiler Bayramı kelgen peytte Baş Şuji Şi Jinping Partiya Merkezi Komiteti vakaladan bütün memleketki

0: Baş şuji Şi Jinping'in çoğunkur muhabbetki tolgan samimi ümidi Tianşan'ın canop şimalini illetti. Her millet ama cephağı çıdap emeli işleş arkalık, sadıklık ile mesuliyetinin zimliği ilişini izahlap, yanlık yatış, icat kılış arkalık, cesaret ile ilgirleş gücünü mücessemlep, cungucu zaman birleştiruşunun Şincan emeliyeti de yan sahibini cesaret ile pütüdüqallıkını bildirdi. Nöbette Kaşgar Kadimi Şehri Menzil Rayonu'nun medeniyet, sayahat kızgıllıkı sicil işip, caylardan gelgen sayahatçilerinin ayıq üzülmedi. Baş şuji Şi Jinping'in bayramı tebrikli geldiği ve samimi al soruqalıqı Menzil rayonunun birinci sepedeki hizmetçilerini çoğunkur ilhamlandırdı. Köpçilik bu gamkurluğunu emeli işleştiki erkeklendirgücü küşke aylandırıp, mevkani, medeniyet, sayahacilik, nazmeti iş ornuğu koyup, türlü hizmetlerine köngül koyup yakşı işlep, Kaşgar'ın yakşı obrazını namayen kılıdgalıqını bildirdi. Menzil rayonunun çöndürgüsü Elife Alımcan mındak dedi. Bugünkü günde turmuşum Kaşgar Kadimi şehrinin barğansırı dankı çıkıp atıdı. Her günü memleketinin arkayısı caylardan Kaşgar'ın dankını alıp gelgen sayacılarımı nahi döküp, ben Çin kalbimden pahırlandım ve hoş buldum. Bundan kiyin öz hizmetimni puxta yaxşı işlep, her bir türküm sayahatçıga köngül koyup muamele kılıp, Kadimi şehir koçularının hikayeleri, örüp adetlerinin alayidligini sabırçanlık bilen tushundirip, sayahatçilarının suallarına tepsili cevap verip, samimi mulazimet kılıp, oddiy tushunishlik til bilen tushundirip, Kadimi şehir medeniyetini yaxşı tarqatquchilardan bo'laman. Bortla şehri Yangon ammavi katnaş çeklik mesuliyet şirketi yolga koygan May bayramlık dem iliş mezgilidki olaydı sayahat ammavi katnaş liniyesi 5. ayının 1. günü tonjuk etim resmi katledi. Şopur Yang Shaoxuan her bir yolucunu kızgın kütü aldı. Umuk bir mındak dedi. Kalbim illiklik doldu. Gerçi ailemdikiler bilen bile oynaş imkaniyeti bulmuşsun mu? Lekin abdubuslardaki yolucularının kuşal kuram sırtı çıkıp, tençaman öyü kayıtı balgalıkını körgende, könlüm nait yayrap getirdi. Bundan önce baş şuucinin tapşırıqını əs can saklam, emlik namunucuları ruhiyini evi caldırıp, rolunu çın tutup, bir xatar yol yürüp, emeli herkitin bilen şehrimizde bir xatar yol yürüş, katmışını yakşı qoğdaşkı kapalatlı kılmen. Baş şuji Şi Jinping, Jongkong kem emgekçiler partiyanın etrafı zıç uyuşup, cansaret bilen can tikip ilişip ve algı ilgirlep, baturluk bilen yenlik yardıp, icat kılıp, partiya ve devlet işlerinin terakkiyatı muhim tüyüp koş gerek deb görsetti. Yakında Jojang daşı tibbi şöygeni karmıkırki Shao Yifu doktorhanısı, Şenjang Dengtan Aral doktorhanısı memleketlik 1. May emgek tahtırnamısı gerişti. Doktorxana partiya komitetinin əsası, doktorxanın muavin başqı Niu Huanjiang bunularını bildirdi. Öz xizmetimni puxta yaxşı işləb, texnikam, ilğarı başqırış idiyarım arqılıq, bu yerki kesallarga xuşallıq beğişləb, ularını ağır qazabıdın kutuldurmən. Bu yerki doktorlarını qol-mukol yetekləb, texniki ögünüş imkaniyetigi egi qılıb, texnikini əqiqi türdə dəl cayda əməliyiləşdürüb, elib ketkili bulmaydıqan davalış qoşunu bərpa qılmən. Emgek bəxtiyar tutdu. Əməli işləş uluq işlərini vücudqı çıxırdı. Baş şuji Şi Jinping'in sözü kəm onunı birinci səbti çıngdırıb, vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmək ilib, tərəqiyyatını qoğdab, xalq turmuşluğu mülazimət qılışqı ilhamlandırmaqda. Qubuqsarı Mongol Abdu'nun nakiyyəsizki buyrutma yetküzgücü Daşi Bologin mındaq dedi. Baş şujinin köngri asası katlamki emgekçilerinin kalbini intayın illetti. Hazır şehir rayonundaki barğansırı köpçayda buyrutma yetküzgücülerge illiklik yetküzüş öğütünü sırtta aram iliş noktası tesis kılınıp, borun çapkundun dalınıp aram iliş, su içiş, yan telefonu tok kaçlaş imkaniyetige ekip olduk. Anahtar tarmaqlarımı buyrutma yetküzgücülerinin hukuk menfaatigi kapalat kılıp, sahalarda adam işletiş ve taksimlap yetküzüş kaidesini kilitlaştırdı. Biz bir cüp kolumuzu tayinip pul tapalaydıgın bulduk. Köylüm in tayin hatırcan buldu. Şunlukla muhabbaqiyet duygusu iyi buldum. Ürümçü şehri Yeni Şehir Rayonluk Xalq Sot Mehkemesi Ahtala 1. Kollegiyasının muavin başlıqı G.S. Tong mındaq dedi. Әр бір дейлу, әр бір дабалаш күчігі көңіл қойып, муамыл қылып, сәуірчаллық білін қауынын үшендіріп, мажыраларыны инчіке мұрасса қылып, адыл сот қылып, бөкім чықырып, қауынынны қалық күчін үргізіш, қауынынны адыл үргізіш әсіл мәқсітіні чың сақлап, ехтиятчан дейлу бейджіріш позициясы, адыл сот қылыш мәсулиеті білін, жәмет адыллықы, әққанилықның яқшы қоғдығы жылырдың болып, тірішіп, қалық қамысыға әр бір қауынын жүргізіш дейлу осыдын, адыллық, әққанилықның ес қылды. Oddiy ish o'rnimda chiqib turib o'zimni beqishlab qonunchilik qurilishi jamiyat inoqligi mumkinligini qo'llash uchun kuch qo'shman.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon xalq hukumati jinbining bexatar ishlab chiqarish, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yana kiritish, ofatdan qutqizish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqni tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhi. Ammaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini tuzashni sijil chuqurlashtirish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqning ro'yini yetkizdi o'rgandi. Avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan yaqinqi mazgildagi nuqtali xizmatlarni o'rinlashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inqi riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni puxta olg'a surib, turli ziddiyat, majro va yoshirin xavfning oldini olib va uni tugitib, jamiyat amalligi bo'yicha bir butun oldini olish tizginlashni yana kuchaytirib, jamiyat umumiyatining sijil muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Üyüş başkuruş, üyüş cezmen talibini katlık emeliyleştirip, yol katnışı, kanı kuruluşu, ot müdafiye, sayahatçılık katırlık muhtuluk sahalada, bihaterlik yoşurun hevpini birimi bir çunkur tekşürüp ve tüzep, karhallarının asası gevdilik mesuliyetini yanımı çıntıp, menbeden başkuruş tizginleşini küçeytip, nişanlık tüzeşini çunkurlaştırıp, zor hadise yoşurun hevpini çunkur tekşürüş, teltükiz tüzep. Әйгіз кәлкіні, ер тәвіреш, орман, отлақ, от апіті, күн боран қатырлық асан үзбердіған, тәбі апетіні чөрдәп, жібді әхвалыны бір тарап қылыш тәйірділігіні күчейтіп, қайып қатарыны тәхліл қылып өкім чықырыш, көзі түш,

0: 2026 yıllık Mengü Partiyesi egişip mağaylı. Yeni müsabide cesaret bilen algı ilgirleyli temsilki emgek namunucularının iş izlerden doklat bir şiğini uyuşturdu. Memleketlik emgek namuncisi Tau Dengfeng'nin Çigra rayonu yıldızlardı dekallarının beyi şiğe yardım beriştek egli tikleş keçirmişi, memleketlik ilgar hizmetçi Kember Nisa Şerif'nin şahsi menfaatini kurban kılıp, kollektifini oylaştık doktorlarına has mehriban kalbi, memleketlik emgek namuncisi Cheng Jiuqiang'nin 31 yıl polat tavlaş birinci sepide çıngdırıp, ötkeli gocam kılıp kıyınçılıklarını yengerlikidek, her bir küreş kılış şikayesi nah meydandakilerini çoğunkur təsirlendirdi. Yığınğa katmışkan Chen Beiyong ındak dedi. Emgek namunucularının netçe 10 yılını ahmiyyatlı kötküzüp, anlığı mülazmet kılışta çın turşi mağa, xalq üçün hizmet kılıştan salmakını qaydıdan tonuddi. Doklat bir şiğini eynek okşaş parıqlarını körsüp berdi. Yorunuşunu aydınlaştırdı. Mən təsiratımını erkitimge aylandırıp, addi iş ornumda nur çeçip, hararat tarqıdı mən. Şiho şəri, Cungu arzusi, emgek güzel, Şincan köş, may bayramlıq ədəbiyyat sənət keçili kötküzdi. Her millet ama kuşal kuran bir gergecen bulup, emgeknin şan şerbi ve edebiyat sanatının sihri gücünü ortak iz kıldı. Senede canlı korulanan cansarıtımız urgumakta namlı usul, yeni devirdeki emgekçilerinin yaşlık salabıtını namagen kıldı. Emgekçiler nakşısı namlı nakşıda küreş kılgıçlarının çın turuşu ve bedel tölüşü medyelendi. Şehir Nuri namlık görünüşlük numarda muhit asraş işçileri, katnas sakçileri, tibbi kadınlar katarlık emgeçlerinin ön tünsiz özünü beğişlaştığı künlük durmuşu canlık namayan kılındı. Şeyhu şehrinin ağlısı Macun Ney mındak dedi. Her biri numarı naidi təsirlikken, bunun enken emgek namunucularının övünüp, hizmet ornumda hizmetini yakşı işlep, tırışıp, cansaret bilen ilgirleymen. Burul Tokay Nahilik Baş İşçiler Uyuşması 1. May Xalqara Emgekçiler Bayramı yetip geliş peydide, bağırdı illiqliq yetküzüş maksus serkitini kanat yedirip, tez yetküzgücü, buyrutma toşuğucu, tordu gelişirgan optimobil şoparları katarlıq, yengeci iş qorulaşkan emgekçilerge sağlamlıq boyucu xalıs kesel görüş mülazimet kıldı ve siyaset teşvik kılıp, düşendiriş ilip bardı. Burul Tokay Nahilik Baş İşçiler Uyuşması Partiya Grupsının Muavin Şucisi, Muavin Reis Selime Kürs, Muavin Reis Selime Kürs sıcıl beytip, mülazme şekilde yığınlık yaratıp, teğme inçke, teğme uzak ünümlü hemkorlu kılıp, hakiki türde köpçülüklerin işinişki erziyilgan küşlük arkı tırkı bulumuz.
1: Stansımız haberi. Atonum rayonunun arkayı şehirlerdeki katnaş ulu əsliye kuruluşu nəx meydanları may bayramılık demiliş məzgili de yanına aldıraş boldu. İşçiler türü kuruluşunun birinci sepide cesaret bilen köreş kılıp kuruluşunun altın məzgilini çın tutup açkuşluk tügün nuxtalarda bütün kişi bilen atakığı ötüp türünün kararlı da tamamlanışıga əqiqi kapaletli kılış yol doğru sistemisini mükemmelleştiriş ixtisat cəmiyyətinin yukarı süpetlik tərəqiyyatı güç koştu. Devlet yolu 218. liniyasının Darat Balğuntay taş yolu türünün 7. bölükü de işçiler yol belge sızıkını sızıp atattı. Kuruluş yarı da Şincan boyunca Tunci okuru uyup belge sızıkı uyuştak yeni öner senetine kullanıp nur kaytırışı yukarı, sürkelişki çıdamlık, ufraşkı karşı turuş katarlık olaydiliklerine hazırlıkan, deniz yüzden iyiyiz, temperatura perkçong, murakkep muhitki ünümlük maslaşarlaydıgan, sıkta iyiliydiğen nur kaytırış suvalgısını maslaştırdı. Narat Balğuntay Taşvoli 7. bölüke, Süpettek Sürüş bölümünün başlığı Van Cihan növette, yol uli, yol yüzü, kövrük asası gevdi kuruluşunun toluk tamamlanıp, kuruluş umumi süre

0: 3 günü kuruluşunun tekşürüp ötküzümüzü şartı yetişige hakiki kapaletli kılımız. Ölkü yolu 12. liniyası 7-90 Balğuntay yukur süratlik yol turunun 5. bölgüdeki Alğu 1. numarlık tonelde yakında koş liniya boyunca tutaştırış işe açtı. Ölkü yolu 12. liniyasının umum uzunluğu 210 kilometreden aşıdı. Kuruluş bitkendiyken şarıkta devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yukur süratlik taş yolu bilen Garipte devlet yolu 711. liniyası Ürümçi Lopnur yukur süratlik taş yolu bilen tutuşup Şarkı Şincan'dan eli derya vadisi Qorğas portuğu tutuşulgan şarık garip yönleşideki işkimçi çoğun yol şekillin oldu. Devlette bu yol bölgedeki Alğu 2-3 numaralık tonel kuruluşu puxta qadam bilen qezilmaqta. 5-ci bölgenin baş injineri Li Jian muhbirge mundaq dedi. İş muddatını ilmi tətir sanaq boyunca orunlaştırıp, kuruluş layihasını əlalaştırıp, yemirilgen qorşımı taq cinislerini teyiz kömüp, yantu besiş qatırlı qiyin məsillərini muvaffaq toneli qoş liniyasının oğuşluq tutaştırılışı, kuruluş qatnaşkan barlı qadımlarının casartıya zor ilham boldi. Şundakla bizden böyle kişideki davamlaşma tonel kuruluşumuz için kımmetlik tecrübelerini topladık. Nöbette ölki yolu 529. liniyasının 9 tarah nahiyası Ağırsın Yesit'in Tikes nahiyası geç bulgan taş yol kuruluş türümü tez algı sılcıtılmakta. Bu taş yolunun umum uzunluğu 73,5 kilometre bulup cemi 1 milyar 200 milyon yenge yakın meblağ selinudu. Tikes nahiyasındaki 8 burçaklık şehir, Karucun 5A derecelik menzil rayonu ve 9 tarah nahiyasındaki Şaşi, Kündalan Katarlık menzil rayonları bütün liniya boyunca tutaştırılıyordu. Kuruluş bitkendiyken katnaş vakti 2,5 saatten 1,5 saatki kıskırap Tikes nahiyasından 9 tarah Könes yönelişine bardığan kolay yolga aylanıyordu. Ölkü yolu 329. liniyası Tekes bölge tür bölümünün mesulü Go Xiaobin May bayramı mezgilde işçilerinin iş oranını çın tutup hava uçuk vakitini çın tutup üstüne maddi eşyalarını ilmi tanışayıp taksimle kuruluşunun yukarı önümde alıq sıldırıcılığa bütün güç bilen kapaletli kılgallıkını bildirip mındak dedi. Ölkü yolu 329. liniyasının Tekes bölge de 6 çoğun günü de. Bu yıl 6. ayının 30. günü kuruluşunu tolup tamamlaşını planladık.
1: Stansımız muhbiri Tian Yuan haber kıladı. Çağcı Yuan, Cungu Tomuryolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirketi Çağlık Ullasla Bölge Yitim Bulak Ocaz Tekisinin modiri. O, kesiplen şokullanğın 17 yıldan bu yan, Tomuryol 1. sepidi yıldızlardı. Eğizlikteki capalık iş oranında çıngdırıp, əməli işləp və özünü beğişləp, poizinin beyxətlərlikini qoğdudu. Yıqında o, 2025-ci yıllık Şincan'daki ən güzel əmgeççi bolıp bahalandı. May bayramlıq dəm iliş məzgili Tomuryol qadımları ən alıraş buluduğun məzgillərinin biri. Əndilə, Ürümçidə şərəb geyirişkən Çavci Yön, Yitim Bulaq Boğzalığı qaytıb dəm iliş məzgilidiki kapalat xizmətiyə kırışıb getdi. Bu yer o ən xatırcan bulalmaydıqan cahiydi. O mündaq dedi, ən güzəl əmgəkçi digən nam əydəkçilik gən məsuliyyət. Mən bundan deyin ki, ki xizmətlərdə davamlıq tırışıb işləb xizmətki özümünü beğişləyəmən. Çağcı Yuan 2009-cı ili tömür yol sistemisi kırıp hizmet kıldı. O, dəslapta Canobi Şincan tömür yolu Balğuntay Boğzalığı təqsim kılınıp, Lengye işçisinin tədirci texnik enjiner qaylandı. Çağcı Yuan 2022-cı ili İgizlik tömür yolunun rabalıqını qoğdaş üçün təşəbbüskarlıq bilen iltimas kılıp, şısıq geldi. O mündaq dedi, bu yerinin deniz yüzünün 30-cigizliki 3200 metr, oksigen miqtari tüzdanlık rayonundaki oksigen miqtarının pekat 70%'deki toğır kelidi. Köp kısım kişiler yan barğanda deniz sıkılıp nəpəs elişi qeyirlişidi, uxlayalmaydı. Yani iş sürüp yaran buludu. Onun üstüge bu yer bək soğuk, kum boranı küşlük. Bir yıldaki 30 temperatura 7-8 Celsius gradus atrapıda. Bir yılının 4 pəsildə paxtlıq çapan kişki toğır kelidi. Mana mushundoq muhitda Chao Jiyuan 76 sabdishni boshlab 174 kilometr egizlik liniyasi, 107 ko'rik, 338 sungish ham 13 tonnelni qo'g'dashdek og'ir vazifani zimmasiga olib, to'mir yo'l qurilish ishlari, tok ishlari, tok bilan ta'minlash kasbidagi

0: toshqinlarni asrash, remont qilish ham jiddiy ishlarga taqobul turish, bartaraf qilish xizmatini ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, egizlikdagi temir yo'l bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamladi. Umundaq dedi. Gerçi muhit japalıq bolsunu, bu kollektivimiz naite kötürengü, cuşkun, üskünlerini balımız qoxşaş asırap, köğün koyup, ölçemini en yukarı çekki yetküzdük. Herkiden poizinin biz qoqdabatkan təbəlikden tenç aman ötkerlikini körgünümüzde, çın kalbimizden çeksiz pəxirlinimiz.
1: Emdi stansımızdan adli iş ornada nur çeçivatkan emgerçilerge ihtiram büldürümüz mavzoluk obzorunu anladımız. 1 may xalqaro emgakchiga mansub sharaflik bayram. Bosh shuji Si Jinpingning bayramlik samimiy umidi xuddi bahor yomg'irdek Tian Shanning janub shimolini illatdi. Shundoqla sansizligan kurash qilg'uchlarni yangi musobaqada botirani olg'i ilgirlashga rag'batlantirdi. Qashqari qadimiy shahar manzir rayonidagi tushundirishlarning samimiy tushundirishdan buyrutma yetkazishlarning nazaridagi barg'ansira illiqligi to'lgan mehr shafqat o'tinigicha Shinjonga yordam berayotgan doktorlarning tirishib elib ketkili bo'lmaydigan davolash qo'shini barpo qilishdan temir yo'l xodimlarining hayotlik cheklangan rayonda chin turib poyezdning tinch omonlikni qo'g'dishigicha asosiy qatlamning birinchi sepidan kelgan bu sadolar dal yangi davrdagi emgak ruhining eng haqiqiy aks sadosi. Emgak baxtiyor tut. Amaliy ishlash ulug' ishlarni vujudga chiqaradi. Dal mushu minglig'an o'n minglig'an oddiy emgakchilar puxta qadam bilan ajr singdirib davrning olg'i ilgirlishiga turtki bo'ladigan qudratli kuchni to'pladi. Dal mushu yil bo'yi chin turish oddiy kunlarni o'zgacha nur chochqizdi. Ular ikki qo'li bilan turmushni yaratib kurash qilish orqali mas'uliyatchanligini zahlab qizg'in muhabbat bilan yillarni nurlandirib emgakdik. Emgak eng yüksek, emgek eng uluğ, emgek eng güzel diyen cemiyet kayfiyatını devir musabiste culalandırdı. Bu emgekçiler bayramı da biz adli iş ornuda nur çeçivatkan emgekçilerge eng âli ihtiram bildirimiz. Şundakla her bir emgeknin itibarlı ilinişini, hürmetlinişini, her bir emgekçinin köreş kılıç davamında bəxtki erişini, çın turuş davamında arzusunu işkaşırışını ümit kılımız.
0: Stansımız muhbiri Loya Min haber kılıdı. Bu yıl kırganlanmayan Abdonim rayon ticaret soğudu muhiyetini sıcıl alalaştırıp, ticaret asası gevhidlerine mukunlaştırıp, umami cahettin tekşi, mukun yakşiliştek pazarı vaziyetini saklan, karkallarının hayati küçünü körünerlik urgutdi. Birinci pəsildə Bintani öz içiga alğan halda Şincanda yeniden tizimga aldırılgan ticaret asası gevhidisi 88.800 yetti. Dəmiliş küllürdə Ürümçi yığın körgəs mərkizi Uyu meydanıda kişilər nahidə köp boldi. Soğudu sarayıdki bir talla qabxanıda mülazmətçi, yaxşımızlə, seyrik yağ, bolu oblan pişirilgan kalı güşi, çılanğan lazlıq kalı güşi qorumanla çıxdi, dedi. Xeridarla pişildab pişivatqan göşnən xuşşiyidi içi də

0: Başka çıkınçayda ticaret başlığından bugün soğudumuz ızcıl yakışı bulup atıdı. Ticaret soğumamız günde 20-30 bin yönden işim atıdı. Ürümcü yığın körgez merkezi Uyu meydanı hazır 250'nin artık ticaretçi makallaştı. Muşu yılla Haydi Lau, Sıfulen, Şavcanşı Katarlık 12 danlık markını kırküzdü. Ürümcü yığın körgez merkezi Uyu meydanını yürüştürüşkü mesul muhabın baş nazaretçi Çönşev, yığından makallaşkan markalarının ticaret işbazısı körnerlik bulgalıqı, set soğumasının mukum iş vatkallıqını tonuşturup mündak dedi. Haydi Lau'nun aylık oturucu set somisi 3.580.000 yuandan aştı. 4. ayının 19. günü yandan ticaret başlayan Sıfullan'ın set somisi kıskığını bir neç gün içinde 360.000 yuan yetip küçülük istimal eşiş küçünü namayan kıldı. Her tercihlik hükümet tarmaklarının mülazmet yeni intayın küçülük, geniş gibi giriş, ot müdafiyası boyunca tekşürüp ötküz veriş ve istimalli ilgir sürüş pahaliyetlerini teşkilleş, maslaştırış cihette bizden naitin zor derecede kullab, karkallarını bütün zihni bilen dikkatli ticaretki merkez küçük dukallarının ticareti kızıp gidiş, soğudu çemberki kes pahaltı köpmen belişiş, del Abdülhamid rayonunda pazarı hayati küçünün tolu koy birlikerlikinin hakiki kartinsi. Bu yıl birinci ayın üçüncü ayınca Bengtonu öz işçiliği alğan alda Şincan'da yeniden tısımkı aldırılgan ticaret asası gevdisi 88.800'ye yetti. Bunun için de türlü karxana 26.100, yek soğut sanatçı 62.100 bulup ticaret asası gevdisinin Şincan'ın tarakiyat istihbalı bulgan şensinin özlüksüz aşkallıkını namayen kıldı. Bazarı hayati küşünün sıcıl iş vatkalıqının işenci, ticaret soğudu muhiyetini üzlüksüz əlalaştırışının nəticisi. Birinci pəsildə Abdülhamid rayon boyunca yığından tizimqə aldırılğan ticaret asası gəvdilərini doğrudu beceriş nisbiti 89.142% kətdi. Bütün müsabilik doğrudu beceriş, yan telefonda beceriş qatarlı qolaylaşqan tədbirlə ticaret asası gəvdilərinin iş beceriş tənlərxini zor dərəcədə tövəllətib bazarının hayati küşünü urğutdi. Şundaqla, caylarımı nazarat kılış, başkuruş şəklədə üzlüksüz yığınlıq yardım, canlıq nazarat kılış, başkuruş, dəlcayda nazarat kılış, başkuruşunu yol qoyub, mülazimət bilən nazarat kılış, başkuruşunu çoğunqur birləşdirib, karxal başkuruşunu çoğunqur birləşdirib, karxallarının normal işləb çıxırış, ticaretdə bolğan kaşelini ən zor çəkdə azaydı. Bu layıda bir tutaş beciriş əbdisi dayanıb, təbəllik rayonudaki ticaret asası gəvdilərgə məxsus rəqəmli kim Nixeple bir köptürlük tekşürüş türlerini biriktirip bir kitimli birleşip tekşürüşünü çıkaşırdı. Şiho şehirdeki Yanşinhı Doğruhanısının mesulü Li Yuxia bundaq dedi. İlgiri bir ayda bir neç kitim tekşürüş geletti. Hazır tekşürüş birleştirildi. Kitim sana azaydı. Bunun da bütün vücudumuz bilen ticaret mülazımetini yakşı işleyeleydikken biz. Yaxşı ticaret soğudu muhiyeti, başqa caylardaki köpligen karxanını Şincan gelip məbləq silip, kəsbini güllendiriş imkaniyeti iyi kıldı. Qorğaz şəhərdiki Şincan Doğma Yeni Materyal Pən Texniki Çəkilik Şirketinin işləb çıxı siyxıda kuruluş tez ilip yerlip atatdı. Şirketinin baş direktori Çön Çanfın, Yukarı önümlük iş becer tertibi, samimi əməliyiləşdiriş mülazımıtının karxallarığı toluq tərəqiyyat işlenci ilip gəl-gəllikini bildirib mündaq dedi. Qorğasının əlaq subatlik ticaret soğudu muhiyyeti da kelişim imzalaş, tızım qaldırış, meydanğı kırış qatarlıqlarığı pəqat işgail vaqt sərb qıldıq. Otur Asiya bazırda nurğun qitim təkşürüb təqiq qıldıq. Azır mukum xeridar baylıqı və xeridar yolumuz var. Türü işləb çıxırışı kırıştırılgənliğin gün, yıllık məsulat qanlatımız təxminən 30 milyon yön ətrafıda buluşu mümkün.
1: Stav əbni iqtidarlıq yeşil hesablaş küçü mərkizi, Xotan Nahiyyəlik Tövən Karbolluq əbni iqtidarlıq hesablaş küçü mərkizi yakında uğunçluq pütüb birləşmə tənşəş, birləşmə sınav qılış baskıçıqı kırdı. Bunun bilen Xotan vilayətinin rəqamlıq hesablaş küçü kəsbi tərəqiyyatı da açqışlıq qədəm taşlandı.
0: Budur, Xotan Nahiyyə hesablaş küçəyi kəsblər bağcısıqı caylaşqan. Yerik plandaki hesablaş küçük ölümü 2000 piyeği yedudur. Bu, 1 milyondan artıq adetki kompüterinin hesablaş küçəyi umami yığıncısıqı barabər. Törü umami selmisi 400 milyon yöndən aşıdır. İşki qararığı bölüb ilip yerlidir. Növbətdə, birinci qararlı kuruluş umam gözlük tamamlandı. Koytan

0: مۇئەييەن ھېسابلاش كۈچى كەسىپلەر باغچىسىنىڭ پىلاندىكى ئومۇمىي كۆلىمى 500 موغا يېقىن بولۇپ، 3 قارارغا بۆلۈپ تەدرىجىي ئالغا سىلجىتىلىدۇ. يېقىنقى مەزگىللىك ھېسابلاش كۈچى كۆلىمىنىڭ 10,000 پىغا يېتىشى مۆلچەرلەندى. يىراق مەزگىللىك كۆلىمى 30,000 پىدىن ئاشىدۇ. خوتەن ئائىلىك تۆۋەن كاربونلۇق ئەخلىي ئىقتىدارلىق ھېسابلاش كۈچى مەركىزىنىڭ قۇرۇلۇشى شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچى تورىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش ئىقتىدارىنى چوڭ چىڭغا كىرگۈزۈش بويىچە دۆلەتنىڭ ھېسابلاش ئىقتىدارى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى ماسلاشتۇرۇش سىناق نۇقتىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلۋېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى كۈچلۈك رەقەملىك تىرەك بىلەن تەمىنلەيدۇ. لی شاڭ يۈ تۈرلۈك ئىقتىدارلىرىنى لايىھە ئۆلچىمىگە يەتكۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن نۆۋەتتە ئەخلىي ئىقتىدارلىق ھېسابلاش كۈچى مەركىزىنىڭ بىرلەشمە تەڭشەش، بىرلەشمە سىناق قىلىۋاتقانلىقى، تۈرلۈك كەسىپ مەنزىللىرىگە تەقلىد قىلىش ئارقىلىق يادرولۇق ئەسلىھەلەرنىڭ يۈرۈشۈش مۇقىملىقىنى بىر بىرلەپ تەكشۈرۈپ ئۆلچەپ، ھېسابلاش كۈچىنى ئورۇنلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئەلالاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ بۇنداق دېدى. 5 ayının oturlarında resmi işe kiriştirilişini ölçerledik. Türle tolu kurulup işe kiriştirilgenin gün, Xotan'daki işe alimlerini terbiyeli sütüsü kurup, umumi menfaatlar hesaplaş gücü, yeşil enerji, çoğun model katarlık bütün kesip zincirini emeliyleştirişke türtkü buluşunu planladık.
1: İstansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Abdanım rayonumuzun arkayız çaylarda, bugünkü günde keçilik ıhtısat sızcılı canlandı. Kəşlik bazarlar qaynım taşqınlıq uçunub, məzilik tamlarının xuşu idi, ətraf qatarılıb, koçlarda adamlarının ayıqı üzülmək, kəsb haliti köpmən bəyləşdi. Özgeçi məzilik tamlar bilən istirahat, mədəniyyət, köməl içi çonkuru yoğurulub, istimalının hayati küçü sıcıl uruq otildi. Kəsat 7:20-da Ürümçəri, Şimgo rayonu, əmge koçisi kəşlik bazarda adamlarının ayıqı üzülmək, qaynım taşqınlıq uçubdi. Markaziy shahrning ko'ni danglik markalik o'zgacha kechilik ko'cha rayoni bo'lib sifati bilan bu yerdagi yaymalar ratlik tizilgan bo'lib kabob, samsa, o'pki yesib qatorliq Shinjongning yerlik taomlari to'plangan. Shundaqla mamlakatning har qaysi shahridagi olqishlangan yemakliklar yug'urilgan bo'lib 100 xildan ortiq mazalik taom bor edi. Joylardan kelgan sayyohlar yaymalar oldi cho'rdab daqa qilib suratga tushyapti. Sıçalık sayacı Sün Çin mündak dedi. Bayla çoğun bazarda oynağın yedik. Bu emge koçusunun bak ava tikerlikini anlap geldik. Bu yerde caylanın mezlik tamamları varken, naitim ol ve kızgık sayacılığa bak maskeli diken. Yanmı işi köpgül ilgiri bu yerde küçük kavap yayımız açkan yedik. Keşlik pazarının terakiyatı ayakışıp, bugün günde o yüzge yakın kavapkanı ilgisiyle aylandı. O muhbirga, hazırlıkı emge koçisi keşlik bazarının kesip aleti, teyhimi mollaşkanlıkı, soğudusumu barğansır yakışı boluvatkanlıkını eğitim mündak dedi. Türü naiti köp, bizim o yeni mesula çıkarıbatımız, ticaret somumuz günde netçi 10,000 yenge yetim atıdı. Dörbücü nayasının 3. nöbetlik şarkı koça keşlik bazarı yakında resmi geçildi. Keşlik bazarı ənənvi mədəniyyət, xəliq örp adet mədəniyyəti, cungu modi iqimi mədəniyyətini yadro qılğan, yemək işmək, oyun, sayahat qılış, mal setiviliş, kömül içtini ibarat 6 çoğun böləkə tayinib, çökmü şəkildiki mədəniyyət sayahat istimali yeni mənzirisi bərpa qılındı. Dörbücün ayasdiki Şençön Mədəniyyət Sayahat Tərəqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkitinin muavin baş direktori Wang Xiaolong mündaq dedi. Sayahatçılığa həm Dörbücün xalq örbadit mədəniyyətinin sihri küçünü iz qıldırıb, həm yerlik sodigarlarını köp pul tipiş, amını köp işqi orunluşuş imkaniyeti iyi qılıb, nahiya istimalıqı türtükü bolduq. Bu qidimki bazara etiş qızğınlıqının paydalanıp, keşlik bazardaki türlük yayma orunları, orunlarını əlalaşdırıp, keşlik bazardaki avat kayfiyat arqılıq istimalga uzakça türtükü bolumuz. Janubi Şinjandaki avat nahiya dolan keşlik bazarda çırağla çaqınıp illik kayfiyat qıtılgan idi. Her millet amma emrağı buluşup koçlardı seyli kılıp, bir punkit şekilde özgüç tağımlarına iğiz dekdi. Avat nahiyasının ağlısı Nurbiyem Ahmet mündak dedi. Her kıdım ödükle bilen bu yergi kelimen, samsa, asmı kavap bek mezilik, yine çoğun ikralık kino körgülü buludu, nait kızıp gidiyordu, keşlik durmuşumuz bargansır beyiydi. Dolan keşlik bazırda, hazır özgeçi yemek içmek, bir aile kişileri köngülü içiş katırlıklarını öz içe alan 56 yayma ordu var. Kündürlük oturç xeridar 1500 adam kaytımdan aşıdı. Keşlik bazardaki yayma ilgisi Sümeyye Ahmet mındak dedi. Dükkan abadlaşıp, soğudu kızıp ketti. Yerlikler mi daim kilip istimal kılıp atıdı. Dankını anlap sırtın gelgen sayıcılar mı daka kılıp atıdı. Bizde küçük ticaretçiler işik aldığımızda mokum ilgilik dikiler kırmızını köpeyttik.
2: Şincan Yaşıcay.
0: Stansımız xəbri. May bayramlıq dəm ilişdən birinci günü Abdonum rayonunun hər qaysı

0: 12-13 27 Celsiye gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13-27 Celsiye gradus kıca. Atış'ta hava bulutluk. Keyin içiladı. Temperatura 17-26 Celsiye gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 17-26 Celsiye gradus kıca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 16-25 Celsiye gradus kıca. Ürümcü'de hava uçuk. Temperatura 11-26 Celsiye gradus kıca buladı. 4-5 bal şamal çıkıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ertiyelik haberler programımızda boyunca anlatış verdik. Bu kıdımki programımızdan tercümanları Amine Nurahmet, Van Suci. Muharriri Gani Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktörleri Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ertiyelik haberler programımızda

2023 mezgilde merkez maliyesi köp miktarda cipslaştırış yardım pulu meblağı acertip, yazı kentlerini gülendirişine algı silgitti. Şarkı kısım bilen garibi kısım hemkarlaşış, nokta bekitip yarı yölek buluş katırlık mekanizmlarının sicil küçüşü bilen, her tarafıma köp katlamlık yarı yölek buluş endisi şekillendirildi. Gözetiş ve yarı yölek buluş cihette, kayıtı namra dışıp getişinin aldığını iliş boyca, herketçen közütüp ölçeş ve yardım kiliş yöleş mekanizmi orantılıp, takamınlaştırılıp, dekala teşebbüskarlık bilen iltimas kiliş. Tarmakla uçurlarını seliştiriş. Asasi katlam kadirleri karellik izkoğlap kayıtı ziyaret kiliş öz ara birleştirilgen, baykaş teşiriş mekanizmi orantılıp, perihlendirip yarı yölek buluş. Gözetiş obyektlerinden kayıtı namra dışıp getiş. Namra dışıp getiş kavup katırı mukum tüketilip, Namratlıktan kutulgan nopostan maarep, davalaş, turalgo ve içidigan su bexatarligiga kapalı tıkılış seviyesi sicil östürüldü. Kesipler arkalık yarı yölek buluş cihette, dikkat, namratlıktan kutulgan nahiyelerinin xas yetekçi kesiplerini yetildirişige merkezleştirilip, namratlıktan kutulgan nopost bilen yenici yezi iglik ticaret asasi gavdisinin menfaatini çetiş mekanizmi orantıldı. Yarı yölek buluş cihette, kaytı namrat dışıp getişinin aldığını iliş, işgı oralaştırış boyca ötkelgi hocam kiliş herkete sicil yolgu koyulup, Namratlıktan kutulgan nopostan işlemçilik kiliş. İşge oralış kölümü sicil mukumlaştırılıp, Namratlıktan kutulgan nopostan işlemçilik kiliş. İşge oralışış kölümü sicil mukumlaştırılıp, Namratlıktan kutulgan ailelerinden asılsız kerim membesi mukumlaştırıldı. Kerimle aşırış cihette, Namratlıktan kutulgan rayonlardaki dekala keriminin eş sureti, bütün memleket yezlerinin oturuş seviyesinden sicil yokurup oldu. Terakkiyat parkı özlüksiz kiçikletildi. Ötkünçü mezgilde şekillengen asılsız tecrübeler. 5 yıllık ötkünçü mezgilde emniyet üstüde izleniş arkalık, namratlıktan kutulduruş ötkiliği hücum kiliş neticelerini müstakemleş, kan aitiştiki bir kadar kımmetlik tecrübeyle toplanıp, kiyinki hizmetle muhim mizan bilen temillendi. Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliği de çıntırıp, merkez bir tutaş pilallaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, nahiye, yaza, emniyleştirişini tutuduğun hizmet mekanizmi mükemmelleştirilip, ülke, şehir, nahiye, yaza, kentin ibaret 5 derece boyunca yarı yölek buluşuna tutuş tüzüm evzellikle toluk çağrı yıkıldırıldı. Delci ayda tedbir kolonuş hizmet usulü de çıntırılıp, dikkat, namratlıktan kutuluşu mukum bulmağın ahalile. Namratlık kervekideki asalı namrat dışıp getirdiğin ahalile katarlık kişiler topuğun merkezleştirilip, okşeş bulmağın namrat dışış. Kayıtın namrat dışı sebebiyle karta türge ayırıp tedbir kolonuş. Namrat dışı sebebiyle karta türge ayırıp tedbir kolonuş ayda buluş. Yarı yölek buluş önümü delci ayda buluş işkaşırıldı. Eç şekildeki yarı yölek buluş bilen toluk kapalıtlandırışını öz ara birleştiriş için turulup, hem kesip, işgı oralaştırış katırılık yarı yölek buluş tedbiri arkalık, namratlıktan kutulgan ömünün işge hareketlendirgüş gücü aşırıldı. Yine emgek iktidarı kemçil kişiler topuğa karta, içtimai kutkuzuş yardım veriş, yaşanğanda kütünüş kapalıt katırılık toluk kapalıtlandırış hizmeti yakşı işlendi. Bütün cemiyet masişi püşçikiriş için turulup, şarkı kısım bilen garibi kısım hemkarlaşış, nokta bekitip yarı yölek buluş. Kent tutup yarı yölek buluş ve içtimai güçle yarı yölek buluştan ibaret tuttarmak güçlerin rolü toluk çağrı yıkıldırılıp, yukarı tüven hem törtge buladığan, her kaysı tereplen maslaşıdığan, tan tutup ortak başkorudığan kudretlik birikimi küşümü cessemlendi. Ötkünce mezgelden kiyen halkılışık tigiştik meseleyle. Neticelerini muayyeleştiriş bilen bile, şunu mesegeklik bilen tonup yetişimiz gerek ki, namratlıktan kutulduruş ötkünlüğü hücum kiliş neticelerini müstakemleş, kengayteş, yanılı az bulmağın uzak muddetki hırsızı düşkeli vatıdı. Namratlıktan kutulgan rayonlarının kesip süpte önümü yukarı emez. Kısmen has kesiplerinin kesip zenciri kısa, koşulma kıymeti döven, bazarı xavp xatirge takabül duruş iktidarı aciz. Namratlıktan kutulgan noposlarının işgı orilişinin mukumlukını östürüşge doğru kiludu. Namratlıktan kutulgan kısmen emge güçlerinden maharet seviyesi bazar ihtiyacıgı uygulayamay vatıdı. İşgı oriliş yolları nispeten, işgı oriliş yolları nispeten ol eslerleri ve amivi mulazimette yenili kemtiklilaba. Namratlıktan kutulgan rayonlarının maarep, davalaş, yaşanğında kütünüş katırlık amivi mulazimet baylıqının taksiminin işi tekşiyemez. Katnaş, soçilik, rakamlik ul əzlə kuruluşunu yenili küçəy çıkı doğru kiludu. Qaydı namratlaşıp getişinin adını iliş boyca közütüp ölçəş, yarı yölek buluş mekanizmini yenili mükemmelləşdürüş.

0: Qaydap kütüp bekete, çö.
1: Her dakikada her xil tanlaş qılış kimisiz. Avtomobil haydiganda taley sinash psixikasida bo'lmang.
0: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
0: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
2: Partiyaning shonliq nuri Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
3: Jungo Komunistik Partiyası yaxshi, sosializm yaxshi, islohot ichib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

Yine dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz bayıca. Kalıpta muhabbet buladıkken turmuş kızgın sayışımızda erziydi diyen temedeki makalını anlat bakaylı. Yaşınıp kalan bir babayı alaydan kentteki balılağın nahi bazırı verip bir parça küçük tort ekilip verişine havalı kılıp mumini bu yeni mod yemekliklerine eğizde küzmekçi buldu. Tort gelgende babayı işkine içip ''Kotun, tort ye'' deyip çakırıptı. Şu çakdaki manzara kişiye şünçelik illik hem romantik duygu verirdi. Bazılar bana bu hayatın ahir kıdemleri geçe birli yaşayış, birbirinin kadrını kılış, muhabbet bolar, muşunçilik bolar deyişipti. Meyli kanç yaş bolun, sizin yakış görünen adamın kalbide menge onun melikisi hesaplanırsız. Meyli cahan kançilik özgürsün, sizin yakış görünen adamın nazarıda hiç kimsizge yetmeyelim. Bir toradaş özünün hikayesini köpçülükke hem bahirilip mındık digin. Erim işkimiz deslap tanışkan çağlada işkinimizden hiç kanç pulumuz yok idi. Ettigende horundan yap, düşte, keşte, çılgan sayıbilen şov görüş içip, ettigen çıkıp kese keş kaytıp bir mezgil şundak çapalık durmuşunu geçirdik. Kiyin azırak pul yığıp nahi bazırdan öy aldık. Kiyin abdumobil seti aldık. Hazır balımız mı bar bulduk. Turmuşumuz bargan sır yakışınını atıdı. Aynı çağdaki çapalık güllerini kandak ötküzgellikimini rastlığa esleyelmeymen. Belki bunun birden bir cevabı.

qatorliqqa tasvirlangan. Bir hujjatli filmda garchi ularning chashlari oqargan bo'lsa-mu, ular yanada doim oshiq-mashiqlar kiyimini kiyib, billa sirtqa chiqadi. Nagina barsun, bir-birining qo'lini mahkam tutib mangadi. Yo'lda chiroyli gullarni uchratganida, buvay gullardan uzib momayga sovg'a qiladi. Momay qorong'idan qo'rqadigan bo'lg'ashqa, kechdi yolg'iz hojatxonaga chiqishga jur'at qilmaganda, buvay uningga hamroh bo'lib billa chiqadi. Yana hojatxonaning sirtida turib, uningga naqsha aytib berdi. Qishda qor yoqqanda ular qor etishib, qor boyi yasab, kichik balalardek xushal o'ynaydi. Qorliq taladan qaytganda momay buvayga Dadisi, kolum muzlap ketti. Deyişi bilen buvay mumayının kollarını alkınığı elip uğulap istip koydu. Bunlar hayatının yerimden köprakini muşundak belli öt gözüptü. Bu dünyadaki en zor bəxt sizin gepinizini tınşaydıgan, könlünüzünü düşünüdüğün adamın buluşudur. Sensizliğin adetki küllerde bir-birini söyledigan kişiler bir-birinin hissiyatıdan tən bəhrimin buludu. Turmuş diyalıqqan her bir umuysizliklerini bir-birine hemrah bulup tən yenidu. Oranca kulluq küllerde muhabbetini ahirgıca devamlaştırdu. Bundaq muhabbet belkim anca romantik bulmaslıqa mümkün. Ama menge umdulmaydı. Şundaqla tihimi uzun devamlaşıdı. Her günü kaynaq hissiyat içidi yaşayalışımız natayın. Lekin adli turmuşqa mu güzel romantikliklar yoşurungan buludu. Qalıpta muhabbet buladikken turmuş kızgın söyüşke erziydi. Ahırda sizin joringiz bilan qo'l tutishib, hayotingizning oxirgi damlargacha muhabbatli yashashingizni umid qilamiz. Do'stlar, yuqorida oila va jamiyat sahifamiz bo'yicha qalbda muhabbat bo'ladi ekan, turmush qizg'in sevishimizga arziydi degan temadagi maqolani anglab o'tdik. Tuvanda bir naqshamizsa, naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalarga davomliqda qitinglar.

Radyo'nun acı dostlar. Anlavatkanlar Komun Radyo Televizyası'dan ise Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılvatkan Koğunluk'taki paranlar programımızı. Dostlar programımız düşemeden cümleyici bulunan normal hizmetkiler adı Beyce vakti saat 10'dan 11'e bir saat bir vasıta anlatılıyor. Keş saat 9'dan 50 minit ötkende bulsa tekrar anlatılıyor. Eşen bir ekşembe heyit bayram külleri de mumuş vakitlerden tekrar anlatılıyor. Dostlar hem de dehqan çarachılar üçün anlatış sahibimiz boyunca köktatladaki asaslıq bulğanmılar ve olanın ziyini doğrusu da savat sözler verimiz. Birinci dehqancılıq doğruları. Bulup mu organik fosforluq ve karabamat turadaki dehqancılıq doğrularının növetiki işlep çıkarış türü en köp. İşiltiliş vaxtarı en yukarı bulup, küçülük zehirliş karakterdeki bulğanmalarını payda kılıdı. İkinci köktatların nitratlarını asan yığvaladığan ösümlük hesablanıdı. Bulup mu zamanimi yezigilike de, kimiye oğutunun köplüp işiltilişi, köktatlardaki nitratlarının miktarını zor derecede aşırıvatıdı. Üçüncü, köktatlardaki bulğunuşunu eğir metallar, sanatiki üç gereksizden koyup yarılışı ve şehir ahlatları, bulğanma patkak ve eğir metal terkibi boğun kimi ve oğut, dehkancılık doğruları fayda kılıdı. Nik, kadmi, xrom qatarlıqlarını öz içige alıdı. Onundan başka avtomobiller koyup bergen bulğanmalarımı ba, lekin istimal kılındıgan köktatların köp kısmını pişirip istimal kılındıgan boğaşka, pişiriş ceryanı da mikroorganizm. Mikroorganizmlar ölüdü. Fakat pişirmeğen ya ki yeşten burun pakiz yumuğan köktatlarının yemisiyle asası cahitin buğul bulğanmalarının adam bedenine ziyan selişinin aldın alğılı bulundu. Dördüncü, dehkancılık doğrularından bulğanğan köktatlarını daim istimal kılganda dehkancılık doğrusundan ast karakterlik zaharlanışını payda kılıp adamın nerv iktidarına təsir kılıdı. Eğir boğulğanda baş qayıp köptarlaş, mağdursuzlanışını payda kılıp könlü ilişip kusudu. Qoz qağırıp iç sürdü, demiz sıkılıdı, közü qaranğılışış qatarlıq keserlik alametler görüldü. Beşinci, nitratlarının zaharlaşıcalılığı anç tez bu musumu, lekin o adam bedeniden nitratlarını hasıl kılıp normal kan kızıl aksılını oksitlap, yukur tomurlu kan kızıl aksılı aylandırıp oksigen elip yürüyüş iktidarını yoktup, adam bedeninde oksigen kemlikini payda kıladı. Yukarı tomurluk kan kızıl aksili keselliklerini keltirip çıkardı. Nitratlar yine adamın üçcay aşkazandaki azotluk birikmelerden birikip, rak payda kılıcı nitrozaminini hasıl kılıp, hazım kılıç sistemisi de rak payda kıladı. Köpünç Allah'da nitratlarının yığılış tertibi mında. Yopurmaqı istimal kılındıgan, yıltız istimal kılındıgan köktat türleri, piyaz, samsak türdekiler, qoğun tavuz, meyve türdekiler, purçak türdekiler, pedigen türdeki köktatlar, pişirilgan köktatlanısıdaki köktatlar, pişirilgan köktatlanısıtlarının miqdarı körünarlık aşıdı. Şuna pişirip bir keçi saklanan köktatlarını yemeslik tavsiye kılınadı. Köktatlarının eğir metallardan bulgun işi adatta adamlarda ciddi karakterlik zaharlanış payda kılmaydı. Lekin o adam bedeninde uzun müddet saklanıp kalsa salametlikke yoşurun xayıp elip geliydi.

Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda dehqan çarıqçılar üçün ağladı səyibimiz boyunca köktatlardaki asaslıq bulğanımlar və onlarının ziyini doğrusu da savatsızla bərdox. Tövendiyen bir naqşanlayılın.

Radiyanlıqçı dostlar, anlavat kanalların qoğulluqdiki paranlar programması yamamızı davamlaştıratımız. Dostlar, tümende qanun tüzüm mün bir sayıbimiz boyunca, optimobil saxlavatqanda tüyüksüz kesili qozgılıp ölüp kesse, işte yarınlı iştep ve kitişki bulmaydı qanlıqa doğrusu da qanun məsləçisinin vəgən cevabını da qıtınlarına sunumuz. Ürümçi şəhridin dın əpəndi mundaq məsləs sorudu. Dostum, məlum şirkətinin otur qatlam kadri idi. Bultur 13-ci ayının 5-ci günü şirkət onu sıqqı komandrovkaya çıxışqa orullaşdırdı. Ədis etdiyəndə o şirkətinin avtomobilini saxlavatqanda tüyüksüz yürək muskul tıqılması qozgılıp ölüp getdi. Sonra baxsam, dostumun bu xil əhvalini işte yarınışda pekitişki bulamdı. Qanun məsləçisi bu sualğı mundaq cavab verdi. Dostunuz gerçi hizmet giberiş için otomobil saxlavatqanda tuyuksuz kesili qozgılıp ölüp ketken bolsa mı? Kesili qozgılganda konkret hizmet ornığı yetip bağımıgan. Onun vazif hizmeti mi başlanmıgan? Şun pekat işqi beriş yolu da kesili qozgılıp qalgan dep qarashqa boladı. Hizmet vaxti ve hizmet ornında tuyuksuz kesili qozgılıp qalgan dep qarashqa bolmaydı. İşte yarınış soğurtısı nizamının 14-cü maddesi da mundaq belgelengen. İşqa çıkış, işten düşüş yolu da şu kişinin asaslıq cevapkarlıqı bolmagan qatnaş hadisi. Yaki şehir relislik katnışı, yolcular küçük kemisi, poiz hadisleri zahmilengelerini işte yarılangan da bekitiş gerek. Dostunuz yukarıda itilgan işte yarılanışını bekitiş ehvalığa uygun gelmeydi. Şuna işte yarılanış da bekitişki bulmaydı. Radiyanlıqcı dostlar, yukarıda kanun tüzüm mün bir sayıbimiz boyunca optimobil saxlavatqanda tüyüksüz kesili qozgılıp ölüp kesse işte yarılınış dəbdə qanun vəsatçısının bəgən cevabını da qıtınlağı sunduq. Tövendiyen bir naqşanlaydı.

Radiyanlıqçı dostlar. Tövəndə bilivələn səyibimiz boyunca, ictimai suğurta kartısına küşke iki modatı bəsilməğən bolsa, işiltişki təsir etəmdə o deyən deyəmədə sözləb verimiz. İctimai suğurta kartısının mı küşke iki buluş modatı bə mı? Şındaq, ictimai suğurta kartısının küşke iki buluş modatı bə. Siz ictimai suğurta kartınızı çıxırıb, kartının kəyin tərpədə küşke iki modatı bəsilğən bəsilməğənliqini görüb yaxın. Әнуәтті қысмен райларда иждімай соғырты картысыға күшке егі мұдаты бесілді. Әгер бесілмеған болсыма әнсіреп кетмен. Адат кәхвалда иждімай соғырты картысының күшке егі мұдаты пат арады тошүштін бұрын. Әр қайсы жайларды көбе иждімай капарат тармақларын. Әм иждімай соғырты картысы мұлазмет банкілері қысқы ұчыр, елан чықырыш, қатарлық шекілдер арқылық әскәр түш берді. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalat mülazimət qızlıq liniyası 13333 ke. Ya ki, ictimai suğurta kartısı mülazimət bankısına telefon verib sürüştürsünüz mü boludun? Kart ilgisi ictimai suğurta kartısının küşke ilgi müddəti toşuştun 60 gün burun almaştırışını iltimas qılısı boludun. İctimai suğurta kartısını almaştırış tərtibi bilən yeniden iltimas qılıp eliş tərtibi oxşaş. İctimai suğurta kartısının küşke ilgi müddəti toşqan da ictimai suğurta kartısı mülazimət bankısı toru noxtusuğu verib, ya ki toru mülazimət süpsida iltimas qılıp almaştırı olsa buludu. İctimai suğurta kartısının küşke ilgi müddəti toşqandın kiyin, ictimai kapanat iqtidarını normal işletkili buludu. Pul muamela iqtidarını işiltişte her qaysi bankalarının əhvali oxşaş bulmaydı. Konkret əhvalini

0: ki, o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
1: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
0: Yoshligimiz urg'u vaqtda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim. Ahvolatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi. Siz aldingizni olasiz, chekinishingiz yo'q. Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan kelishdi.
2: To'pni 4-chi nomer berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pasqirib berdi. Urdi, appalli.
0: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
3: Burnimizdan tutanuvchi, Tokyodan zapchaslarigacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
0: Davlatning muhim qurollari Jungo yasmichiligining to'rikidir.
3: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yildiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laydi.
0: Vatanni suyish har bir jungolikning mas'uliyati va majburiyati.
4: Opat xavfini har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, opatni mudofiyalanish, opatni azaytish, opatni qutqizish mas'uliyatini amaliylashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni azaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni azaytish imi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, opatni mudofiyalanish, opatni azaytish, opatni qutqizish xalq mudofiya sifini mustahkamlaydi.
5: Hammaylan bexatarlik ahamiyat berib, hammaylan jiddiy ishlarga taqobil turolaydigan bo'lib, asosiy qatlamning opatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish iqtidorini kuchab oshiraylik. Vafodorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
6: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne madak mamaydı kanda. Yol yine tosuldu bana.
7: Her günü okşaş bulmağın sınakla kuduş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
6: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılcırak yandıgan buldu. Vaya tez rak edip götüp et ayı ço.
7: Her dakikada, her hıltallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydigen de tələysin aş psikikisi de bulman.
6: Seferge çıkanda bir xatarlıkını birinci uğruğa koyun.
7: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bir hallan.
6: Bir xatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun kişkin açaydı.
8: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorubdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
9: Jungo Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
10: Millatlar İttifaqı taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
7: Axlatni xalqancha tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikka aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
6: Ey, mama deyma. Ma aldimdik adash, nima taqmamaydi qanda? Yo'l yana to'sildi mana.
7: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sallik qilmang, chechilmang.
6: Ishq kechikgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voya tezroq haydab o'tib ketaychi.
7: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
6: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
7: O'zingiz va oilangizdagilar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
6: Bexatarlik emi turg'izib Baxtlik turmushunun kişkin açaydı. Kuzum, baxtlik turmushunun kişkin açaydı.
8: Partiyanın şallı... İki millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
9: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı. Sosyalizm yaxşı. Islahat ecivetiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Milletler ittifaqlığı yaxşı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukdaki partiya merkezi komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgüt sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp oldu keltürey.
1: Tez yollanmanızı işikimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alime.
2: Kaslayman.
1: Alime.
2: Kaslayman. Alime.
1: Kaslayman.
2: Alime.
1: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınırca ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behrilin iş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup

0: hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Uttun mudab yelinişge köngül böleyli. Hayatlık hemmedin eyla.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki ediyazlık yerliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirle ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizga muomil qilgandek muomil qilayli.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffuk tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılarda ekspedisiye kılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.

Radio anlamıçılar. Yalan teşvik atladığın kiin programımızda kayıtıp geldik. Hazır anlamatkanınla az tanısımızdan uçur közünki programımızı programımızda davamlaştırımız. Tövende kızıqlı inilik telefonlarımızda kirgen uçurlarını dostlarımızda yetküzüp etteydi. 5-ci otur mektep yenirki otırıq rayonuda 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetki öy setelediken ya ki bomsi icari gibi yer edildiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öyleri de 95 kvadrat metrelik 4-ci qavetki yeni öy setelediken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53. Yine Reyli Otur rayonu 8 binanın 4-ci qavetindeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yerde 0902-86-35 166-0902-86-35. Yine SAP Öşküz hissedildiken telefon 139-99-03-24-84 139-99-03-24-84. Onundan başka her kıl yeni çalgılar hissedildiken bozulgan konu radyo ve çalgılar remont kılınırken telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Şehir içi yesedeki Gonkuy Otar rayonunda 115 kvadrat metrelik 4-ci qavetki yeniden isil bezelgen öy ciddi setilgen. Telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Çaksı mahallesindeki 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetki 3 yataqlı adi bezelgen öy ciddi setilgen. Telefon 130-9402-96-79 130-9402-96-79 Yine şehir içi Qağınbaq 8 kvadrat metrelik 18-ci qavetki isil bezelgen öy Erzan Bahadici desetilgen. Telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35 Yine malum sağlamlık mesulat setiş oranına ayal şopur izleydiken. Telefon 180-99-02-59-93 180-99-02-59-93 Onundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1-ci qavetki öy icari gibi verildiken. Telefon 139-99-44 12-71 139-99-44 12-71 Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinisi Erzan bu hadise edildiken. Onundan başka zavutun kirgüzülgen her kıl şotala top ve partisi edildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Çaksı mahallesi de 3-ci qavetki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen əslərləri toluq öy setildikən. Telefon 188

Radyo anlıkçıla. Vakit nasıl tülen bizden vakitimki Kuşar Gözünki programımız Mışa'da ahırlaştı. Vakitimki programının anlatış yetekçisi Raziyet Ömer, Nazaretçi Amine Muhammed, Riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeydi.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mundiri.
2: Hayat yoluna bexatarlik belgisi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
3: Logucular, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programımızın alışalanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmet Canavdu Kerim.
4: Ben Fazilet Hoşur.
3: Programımız Şincan Radyo Televiziye Stans'tan yeni taratko Solution aboneçiler terminalından mas kademle ağlatılıyordu. Hem de her vakit kayda anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundan mezbunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Halk İşleri Ministerliği sahta saha cemiyetler katarlık kanunsuz cemiyet teşkilatlara ait 8 tipik dilo misalini ilan kıldı. Arşan Nahiyesi 2026 yıllık Tunci Memuri Kaydı Karap Çıkış Pişkörü namısını tüzüp tarkattığı katarlık haberlerini anlayızlı.
4: Dilo ve kanun sahibimizde kündelik durmuşta vakti ötüp ketken yemekliklerini seydirilip kalganda hukukumuzun kanda kovduşumuz gerek degen dilo misalini anlayızlı.
3: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde 2600 kilometreden halkıgan kanun yürgüzüş verdisi degen mezmun diktinladı boludu.
2: Kanun haberleri.
3: Yakında Halk İşleri Ministerliği sahta sahadinsiz cemiyet teşkilatlarının tipik dilo misalının 8'ini ilan kıldı. Bu 8 kanunsuz cemiyet teşkilatları Cungu Otra Küçük Karhanalar Terakkiyatını Başkuruş Cemiyeti, Cungu Töven Boşluk İktisadi İhtifakı, Cungu Birleşken Devletler Teşkilatı Siyeti Verişli İlgiri Sürüş Cemiyeti Halkıra Sordu Hizmeti Komiteti, Cumhurba Pidailar Cemiyeti Yunkan Yez Kentlerini Güllendiriş Boyca Halkın Nefret Güzüş Mülazimet Bongiti, Cumhur Ali Dericilik Aşpazlarının Ustamlık Öneri Talim Terbiye Komiteti, Şendun Ölkülük Konu Haraklarını Yıkıp Saklaş Cemiyeti, Guangdong, Şangang, Aumin, Çoğuk Koltuk Kayını Töven Boşluk İktisadi Ademsiz Uçku Cemiyeti, Hıbi Ölkülük Ayol Hattatlar Cemiyeti'nin ibaret.
4: Halk İşleri Ministerliği'ndeki alakadar hizmetçi kadınlar, alakadar aparatlar ve cemiyetteki anlığa mündak eskertti. Cemiyet teşkilatlar bilen hemkarlıkını kanat yedirganda ya ki onların faaliyetleri katmışkanda Çungu Cemiyet Teşkilatları Memuri İşler Mülazimet Supsi, Çungu Cemiyet Teşkilatları Hareket Haleti Memuri İşler Veyşini Arkalık onların salahiyetini delillep, kanunsuz cemiyet teşkilatlarının faaliyet yiyip uçubaya kalsa, şu cahideki halk işleri tarmakına vaxtıda

0: Ali Geldi'nin doğruluğu cahette birdek Roşen meseleler saklanan. Bu, Amma'nın ehvalı biliş hukuki kadarlık, kanunluk hukuk menfaatliği ziyan yetkisipli kalmay, yine bu oranın kündelik başkuruş, kanunçalık iktidari, tertipli başkuruş, tizginleş kadarlık cahetlerde aciz halkalarının saklanganlığını eks ettirip yeridu.
1: Memuri kaydı karab çıkıştın nazaret kılıçdaki hatalıklı tüzütüş rolünü hakiki cari kıldırış üçün Arşan Nahiyelik kaydı karab çıkış aparatı mesele yönelişi de nişanlık tedbir kolun işte çıntırıp bu yıllık tümce memuri kaydı karab çıkış fikir namısını tüzüp tarkıtıp saklanan meselelerini birbirlep tüzüp aydınlaştırdı hem tüzütüşki heydekçilik kıldı. Fikir namı da bu oranın hükümet uçurunu aşkarlaş hizmetine ehmiyet veriş derecesini hakiki östürüp, özü tekşürüş, özü tüzetişini omumuzu kanat yaydırıp, içki başkuruş tüzümünü takamınlaştırıp, had çekme imza koyup tapşırı veriş, hem de hükümet uçurunu aşkarlaş ıltımasını tizimlaş, tekşürüp bekitiş, beceriş, cevap veriş, arxivlaş bütün ceryallık yip alkısıman başkuruşunu kayıplaştırıp, hizmet mesuliyetini çığıtıp, puhtulap, muşunluğu okşaş meselelerinin kaydı yüzberişinin kat'i alını iliş eniq talep kılındı. Şunun bilen bile, Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hükümet uçurlarını aşkarlaş nizami katarlık nizam, kaidlerini ögünüş, terbiyeleşini küçeytişke heydekçilik kılıp, tedbiklaş ehvali ve beceriş kaidisini del caydı ilgilep, kanun boyunca aşkarlaş, mesuliyetini ada kılışını kayıplaştırış ıhtıdarını üzüksüz östürdü. İgilinişçe Arşan Nayesi, memuri kaydı karab çıkışını nazaret kılış ötkür koralıdın sicil yakşı paydalanıp ayrım dil oladaki hatalıklı tüzetişini türge ayrılgan dil olanı tüzeş bilen birleştirişte çıntırıp. Dikkatli memuri kanun icra kılıştaki nuhtuluk sahe ve açkışlık halkılığa merkezleştirip del cahide nazaret kılış. Iz kurulup ünlü sürüştürüşünün daimli kanat yaydırıp her kaysi memuri organlarının memuri hareketini üzüksüz kayıplaştırıp kanun icra kılış seviyesini östürüp anlamının kanunluk hukuk menfaatini hakiki kovduğan.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Ken küçükten yanında turap suratı düşüp dostlar çemberkeyi çıkarıp koyaydı. Küçük tikiş pesli paletini daimlaştıraydı.
1: Bolu da makul.
0: Ulanı halı halısanı küçük tikiş paleti resmeyi başlanıp yeşil makan berba kılışkı tüp koşuldu.
1: 1981'li. Menem tuncu kıtım halısanı küçük tikişke katmışım dedi. Uçada küçüklerini özümüz yüdüp toşuyduk. Sonu bir çilekten toşuşku tovur gelendi. Bir tüp derekten bir parça ormanlıkçı, andın bostanlıkçı boğan ceryanı peşimizden ötküzdük. Çöllük anlı kaçan özgerdi.
2: Bostanlık ne tihumu köpeyteyli, bulsa kumluk ne yeşillik bilen kaplaylı.
1: Halısanın köçe dikiş paleti yolu koyulgalarının 45 yıllığı peytede 3 şimali ihvatı ormanı koymuştuğunu ibaret yeşil tosunun yeni sapıra başlandı. Anlayan herkes fikirip yeşil ekil ögülü güzel makamını birlikte berpa kılaydı. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sılı Şitin

0: cevap veriş katarlı kıskarlı faaliyetler arka arkadan ötküsüldü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızınız var.
1: Yoklumudan ötsünüz, körsünüz, mezmun avasınız, coğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
0: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. API akıl tarafı torga çıkarıldı.
2: Şansı sizce yardımcı icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz kapının has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl tarafı oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısına halıgan çıtallap endişsiz masif alı alaysız.
0: Çincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vası gösterip Çincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tağımla yeğenim yüve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlı Şincan'ın alahaydı mesulatlarını bir günlük gibi lalese tüvelip özgünce mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Aptitali 6.0 pilos nuskısı turmuşumuzda rendarını kutuldu. Seferinizde hamra buludu. Her kaç app pazarları olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp sarkıl mezmurlardın huzurunu.
4: Sincan Radyo Televiziye Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurt Universal Radyosu açlıkını ticekte bunalarını eskertiyor.
5: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bulsa eyle balaylı.
4: İksatçıl ve ticekçi bulup eşemençilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ürün olaylı.
5: Tamak üstüli medeniliki, içtimai medeniliknin ıhçamı partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emlimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordun?
6: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unda aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastı kankı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, kırk miktardaki vakit ve ecirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
5: Şincan Radyo Televiziye Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: kolaylık dükkanının dükkan başlığı hizmetçi kadınlarının mal cihazını tazılavatkanda bir hastalık kırışı sebebidin vakti ütüp ketken bir kısım kıytıklarının vaktinde cihazının çürülmegenlikini itiraf kılgan. Lekin konkür tölem layihası doğrusu da şiki taraf bir dakika kilenmegen. Hukuk menfaatini koğdaş üçün Leo Efendi kolaylık dükkanı üstüdün Ürümçi şehri Şibigi rayonluk halk sot mahkemesine dava kılıp ticaretçiden mal pulunu kaytırıp berişini, keçirim soraşını hem de cazalaş karakterlik tölen pulu berişini talep kılgan.
1: Delo kubul kılınğandan keyin sotçi Delo ehvalını tepsili tekşirdi. Sot kılış arkalık Leo Efendi seti valgan kıytıkların hakikaten vakti ötkeliki inıklandı. Kolaylık dükkanı bu paketini itiraf kıldı. Sot mahkemesi mundaq qaradı. Yemeklik bexatarligi xalq ammasının tən sağlamlığı ve hayati bexatarligiga münasibetlik. Dövlətimizin yemeklik bexatarligi qanunidagi belgilemeye asasen süpet kapalet müddetinden eşip ketken yemekliklerini işlep çıkırış, ticaret kılış men'i kılınıdı. Kolaylık dükkanının yemeklik ticaretçisi buluş süpeti bilen ambar sapsini kararlık tekşürüş, vaxtı ötken yemekliklerini vaxtada tazalaştık, kanunda belgilengen mecburi itibar.
0: Diloni sot kılıç cergani da becirgücü sotçi kolaylık dükkan ticaretçisiyle kanunu düşündürdü. Biz kılmışının kanunu kılap işkerlikini tonup getkendinkin konu hatalıkını itiraf kılıp sotta Leo Efendi'nin keşirim sorudu. Hem de bununkin yemeklik bihaterlikinin başkuruşunu katlık küçüğe ilişki verdi bedi. Ahırda sot mahkemesinin riyasetçiliği de şiki taraf öz ihtiyarlık bilen yarışış gelişimi hasıl kıldı. Kolaylık dükkan Leo Efendi'ye mınyan dölem bedi. Hem de bu dilonun dilo kubul kılış hakkını üstüge aldı.
1: Bu dilonun tipik ehmiyeti varlık yemeklik ticaretçilerini bexatarlık tön çekigen katkı kırayı kılışka agahlandırış bilen bile istimalçılarını enik bulgan hukuk koldaş görsetmesi bilen teminleştin ibaret. Yemeklik bexatarlıkı kanunudan süpet kapalet modetinin eşip ketken yemekliklerini işlep çıkırış, ticaret kılış men ikılın odu deb enik belgelengen. Meyli sodigarlar subyektiv qasdanlik yoki savallik bilan bexastalik qilsin, vaqti o'tib ketgan yemakliklarni jazig'i chiqirib sotsa, qonunga xilof qilinish shakllanadi. Vaqti o'tib ketgan yemaklikni sotib olganligi payqalgan hamon iste'molchilar to'lam talab qilishga huquqli. Qonundagi belgilamaga asosan iste'molchilar yemaklik bexatarligi o'lchamiga uyg'un kelmaydigan yemaklik sotib olib ziyonga uchrasa, ziyonni to'lab berishni talab qilib qolmay, tijoratchidan yana pulning 10 hissasi yoki ziyonning 3 hissasi bo'yicha to'lam puli berishni talab qilsin bo'ladi. Ang tölen tölem sonrası
0: Bu efendi sitip olgan kıtık pekat netçi yengeli yaraydı. Lekin en ahırda münyen tölemge erişti. Yine ken yemeklik ticaretçilerge yemeklik bir hatarlıkını başkuruş tüzümüne çokum uğruntup, takamullaştırıp, mal cihazlarını karellik tekşürüp, vakti ötken mesulatlarını vaktada cihazdın şürüşüne eskertimiz. Her kandak işçi hizmetçile çürüp koyuptu, hizmette bir hastalık kıptu diyenini bahanı kılıp, özünü kaçırışının hemisi kanuni cevap karlıktan özünü kaçırışının bahanısı bulunmaydı. İstimalçıların öz hukuk menfaatini tekimi yakışık olduğu için sotçi hukukunu koldaşta üçlü kılıç usulünü görsetti. Seti verişti bunun karış. Yemeklik seti valganda bulup mu kıydı, bolge katarlık saklaş modeti kıskı yemeklikten seti valganda işlep çıkarılgan vakti ve saklaş modetini tepsili tekşürülgan yakışı adetini yetildiriş. İspatını saklaş. Mal seti veriş taloni, talon ya ki elektronluk çıkım ispatını çokum talep kılıç ve obdan saklaş gerek. Bu diloda Leo Efendi del mal seti veriş ispatıga tayinip iki tarafının sordu münasebetini oğuşluk ispatlayalıgan. Hukukta koldaşta tez buluş gerek. Vakti ütüp ketken yemeklikten seti valgalıkını baykıganlıktan ki derhal sordiger bilen alakalışış hem süretki tartış sınırı eliş katarlık usulla arkalık delil ispatlarını mukamlaştırışka dikkat kılış gerek. Eğer kilişelimizse tezin

0: Eğer sizden bir mesleğe soruyduğun kanun mesleğiniz olsa, Solution'in abonecine terminalini şürüp, programı da hem törtkü bulup söz kaldırırsınız bulundu. Programının teximi köp esil mezmunları Solution'in abonecine terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Radyosu, Radyo Haberler Merkezi, Uyghur Universal Radyosu, açlıkını tijeşte bunalarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşte bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vakit gedidun?
2: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısından günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkan çıkırılışıga 8760 saat gedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.
0: Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurç Universal Radyosu, açlıkını tijeşte bunalarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşte bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: uchun amaliy ish qilib berish.
1: Radio anlıkçılar, bu sahibimizde 2600 kilometreden halkın kanun yürgüzüş vadisi diye mezmun dikkatlandı buludu. Üçüncü ayda Gensu ülkesinin Vuşan nahiyesi de salkın şamal çıkıvadadı. Lekin bir adli dikkan oylusu da tak deryaların halkın bir meydan kanun yürgüzüş hareketi bu yerini ıllıklıkla çümdürdü. Bintan Vucaçu Bozyer Özleştiriş Raylılık Halk Teptiş Mehkemesi'nin teptişleri 2600 kilometre yol yürüp 50 milyon kanun yürgüzünün darısının koluğu tapşırıp ilgili kıyınçlıkta kalan bu ailege yeni bir katım ümit nuru çaştı. Bunların hemisi 866 gün burunki bir katımlık tasadibiliktin gelgen. 2023 yılı 9. ayda Gensuluk 17 yaşlı kız şautu Vucaçu şehirde ağır katnaş hadisi uçurup 6. Şi doktor hanısının ICU kesel hanısına ciddi elip girildi. Yukur somunluk davalanış kıracıdı ve tölen macerası aslında da kıyınçlık var bu ailenin müşkül ehvalı çürüp koydu. Büyük kaydış yolu yırak idi. Şunun ki 866 gün bir meydan hayatlık için küçük ulaş boldu. Doktorxana davalanış harcını aldın tölep, könül koyup halinden haber elip, gamxorluk arqılıq hayatlıkın ümidi getirek boldu. 2025 yılının keyinki 20'de Vucaçu Bozyer Özleştiriş Raylılık Halk Teptiş Mehkemesi teşebbüskarlıkla aralışıp, köp tarmaklarla birleşip, hareketlenip, müresseni kanat yaydırdı. Bu yıl 1. ayda 6. Şi doktorxanası köp kısım haracetini azaytti. Hem kutkuzuş abdumobili evetip, bütün musafirlik muhafizet kılıp yetküzüp, ahir Şauçani Gensu Vuşendiki yurtuğa tenç aman yetküzdi. Büyükü kaytış ce riyallıkı yüzlenişinin başlanışı.
0: Şauçani'nin başsaki, meynisi sakmalan geçken, sözleş ve hareket kılış iktidarını yokatkan idi. Kündelik salametlikini əsliki keltiriş boyuca pərviş kılışkan zor çıkım getirdi. Ailesindeki bir neçe bala okuş yaşadı bolğaçkan, bütün ailedekiler pekat dadısının dekkancılıktan kılgan kırmigi tayinilgan bulup, az-asi turmuşun kandaşımı peski tohta etdi.
1: Vucaçu Bozyer Özleştiriş Raylılık Halk Teptiş Mehkemesi tuncu katım, ölkü halkı birleşip, kutkuzuş yardım verişini sınav kılıp, tezden Vuşan Nahiyelik Halk Teptiş Mehkemesi bilen udulluşup, şu cahilki halk işleri meyple birleşmesi kadarlı tarmakla bilen birleşip, başka cahilde kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım veriş bilen, cemiyet kutkuzuş yardım veriş birleştirilgen köp kıl, yar yölet buluş endisini berpa kıldı.
0: Ülke halkının bir meydan küç ulaş şunun bilen başlandı. Nöbette Vuşan Nahiyelik Meyipler Birleşmesi Şauçu üçün meyiplik yenişkisi beceriş tertibini yolu koydu. Keyin meyiplerinin iki türlük yerden pulu, salametlikini əsləgi keltiriş koşumcu saymaları arqılıq kollaş arka arkadan əməliyleştiriludu. Vuşan Nahiyelik Xalq İşleri Mülazimət Mərkizimi onun ailesi üçün yeza ikinci türdeki tövən turmuş kapalıdını əməliyleştirdi. Hem ailesinin sörür çıkımıga asasan

0: Ne örüp uvulavat attı. Kutkuzuş yerden beriş polunun hesabatlı kergellik eskertmesini görüp Şoşan'ın darısının köz çanakları kızırıp getti. Bu adli sadda garbi şimallık azimetten avazı boğulup tazim kıldı. O mundak dedi. Bu pulga aval balamga örülüş karadi elip verip onu rahat uxuldu men. Men çokum bütün küçüm bilen balamının halıdın haber elip onu sakaydı men. Bu kitimki rayon halkıgan hemkarlışış kıyın ehvalda kalgan ailelerini toluk kapaletlendirişki kapaletlik kılıçtorini ziç tokuplu kalma yine köpetkili buludgan kanun yürgüzüş boyca kutkuzuş yerden biriş yığa yolunu tepip çıktı. Kelgüsü de bundak ıllık güç ulaş yardımcı ihtiyaçlık teyhemi köp kişiye nep yetküsüdü.
1: Kanunun teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: qoy o'g'irlab pul topsam, avval
1: inchki chorlab tekshirish orqali xalq soqchilari ziyonlanuvchining hovli darvozasi oldidan bir guruhga inib choq izini bayqadi. Orqadalar ta'qiqlash yo'nalishini tanishib, dilo yuz bergan joyni markaz qilib, doirani kengaytdi. Atrofdagi gumonlik avtomobil va kishilarni radga turg'izib tekshirdi. Naidi Tesla boshqa joyning nomer taxtasi esilgan bir kichik tipdagi yuk avtomobili soqchi tarafining diqqatini tortdi. Bu avtomobilning harakat izi dilo yuz bergan vaqt bilan yuksak darajada mos kelgan edi. Xalq soqchilari liniya bo'yicha iz qo'g'lab A2X2X2X'ten ibaret 3 cinayet kumandarının salahiyeti ve turuşluk cayını bekitti. Üçeylen tezden torgu düştü. Halk saçları nek meydanda uğurlanan iki inek ve dilo sadır kılıçkı işletilgen abdumobilini tekşürüp kolgu düşürdü. Sonra kılıç ceryanı da üçeylen burunla planlı kallıkını tapşürdü. Ula kündüzü Kala qoy setib oladigan savdogar qiyobatiga kirib olib, kentga kirib pamlab, jon egiz oilasining ikki enigini ko'zlagandan keyin fursat kutib dilo sodir qilgan. 3-chi oyning 17-chi kuni sahar soat 3 da uchaylan kechik qorong'usidan foydalanib, kichik tipdagi yuk avtomobilini haydab, jon egizning uyiga yoshurunch haydab, jon egizning uyiga yoshurunchki o'kizni o'g'irlab ketgan. Dilo'ga çetişlik sonma 20 min yenge yıkılaşkan. Nöbette uğurlanan öküzlerinin hemisi kaydırıp gelindi. Hem ilgisiyle kaydırıp gelildi. Dilo yanımı ilgirilgen halde tahkiklenip becerle vadıdı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моныларны эскәртү.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам бузыкланайлы. Тамакны пак зыяп, эш калган булса, эле балайлы.
3: Ихсанчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стымны әүҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhçamı var değil misin? Tamak ısrap kılmasını emlimiz

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şol 400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çincan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bocağını çişbəduk. Teximi köp məzmullani, sılış ötin terminalini çürüp anlısanlar boludu.

0: çapılıq göllendirişke törtke bala ilin.
1: Adem bilen açlıqnın en yırak arlıqı mın çakırım emez. Belki etiyazlıq terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalıq kütüş. Adem bilen açlıqnın en yıkın arlıqı lev çiş arsı demez. Belki açlıqnı qadırlaydıgan yürekler. Açlıqnı qadırlap ısırapçılıqnı rət kılaylı.
2: Partiya ve devletin mahfiyetliğini saklaş, her bir fukranın öteşki tekişlik mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Köngüllük sayahat, bihater sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvafık tuzun. Abdumobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Kanunçılık ruhini evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini koğdaylı.
4: Özümüzgü tayınıp, özümüzgü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

Muhtaç çağda sunulgan kol en unutulmaz koldur. Gayrıp çağda erişken mehir dünya kebidir. Çankıgan çağda işken bir temim su hayatlıktır. Minnettarlık duygusu bağ kalıp gülzarlıktır. Kadirlik dostlar, bugün programımızın Möminjan Abdikim orulgan Lala Gül namlıq naqşı bilen başlayımız. Qaynamsan, yaqtırıp anlıqayısıla.

Siz birige yaxşılık kılışını oylavatkan vaxtınızda bir neçeylen sizge yaxşılık kılavatkan buluş mümkün. Sevimlik dostlar, MD Abdullah Abdurrahim icrasıdaki Yar Eytkın namlıq naqşını köngül aramanlığa sunumuz yaxtırıp anlığa isilə.

0: umumyüzlük allık seviyeni iş kaşırışta bir mi millet kem bulması gerek. Millet kem bulması gerek.
1: Ot apıdıda aldını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıdıda mutabiyanış yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı veteyli.
2: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokkunuz geldi imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinçe ulan nəyə gedirdi qan? Kolaylıq mülazimətinin bəhriniş bilən billə mühit asraşqı mı köprək kimi ol bilib qoyun.
1: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.

0: saadet keltireyli. İlim pendi kızgın sevip, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense, devlet güllenedu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ocuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratıştı çıngdırayli.
0: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koltap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
2: Devlet kavipsizlikini koltaşta, hem adamın mesuliyeti var. Devlet xavfsizligini qo'rqdashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'rqdashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'rqdash kerak.
3: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni yovvoyi hayvonlar sodasini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.
4: Kichik do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarini asli ching saqlanglar.
5: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar, notunish kishilarga ishonmanglar.
4: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar, tushib ketish xavfi bor.
5: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
4: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.

0: aile kişilerden bulup Cungu arzusunu bir niyette
1: Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah, kümüşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa

0: Tez yollanmanız da işi kımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elimledim. Alimen.
1: Kaşlaymen.
0: Alimen.
1: Kaşlaymen. Alimen.
0: Kaşlaymen.
1: Alimen.
0: Kaşlaymen. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sizinçe ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
3: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini cho'ng turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
4: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orqali

ve kesip ıslahatı da tiz biz şahıslı kılındık. Biz porsetini çın tutup, hırsızı takabıl durup, ol tatqiqat hizmetini hakiki muhim kün tertibke koyup, üzlüksüz yeni neticelerini kolu keltürüşümüz gerek. Başucu monularını tekitledik. Bir tutaş planlaş ve yukarı katlamdın layihaleşini küçeytip, ol tatqiqat sistemisinin orullaştırılışını elalaştırış lazım. Tötkü yüzünüş stratejilik yönülüşte çantırıp, ol tatqiqatının asası hücum yönülüşü ve noktalık sahalarını yanımı aydınlaştırış gerek. Köpçülük monularını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim sözünün mezmanı mol bulup, ol tatqiqatını küçeytiş üçün ilgirleş yönülüşü körüstüp verdi. Tüp kullanma bilen teminledi. Barlıq pen texniki hizmetçilerinin cesaret bilen yanılıq yaratış, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıklarını yanışı üçün gayet zor ilham ve medet buldu. Şanghay Katnaş Daşöğüsü'nün modiri, Congo Peller Akademisi'nin akademiki Deng Kuiling bunularını bildirdi. 4. ayının 5'inde biz başucu Xi Jinping'nin 4 Katnaş Daşöğüsü'nün oktukçı, okuğuçlarına yazgan cevap hetini tapşırıp aldık. Cinin sözünü anlap zor ilhamlandık. Şunun bilen bir vaxtta mesuliyetimizin eğrılıkını çoğukur his kıldık. Başucu Xi Jinping'nin özü planlaş, özü orullaştırış, özü türkü buluşu neticesi de devletimizin ol tatqiqatka ehmiyet berişi mislisiz derecegi kötürüldü. Ol tatqiqat, pen tatqiqat orullaştırmasıdaki bir halkı buluplu kalmay, pen teknikide yanılık yaratışının menbesi buluş. Yukarı seviyelik pen teknikide özgü tayinip, kudret tepişinin asasi buluştek strategilik orungu koyuldu. Congo Peller Akademisi Şincin İlgar Tekniki Tetkikat Yurtu'nun başlığı, tetkikatçı Liu Qinli mundaq dedi. 15. 5 yılının başlanış yılında muşundaq bir söhbət yığınını içişinin belgi karakterlik ehmiyeti, real ehmiyeti ve tarixi ehmiyeti alaydı zor. Congoçı zaman yolaştırış ve pen teknika küçlük devlet kuruşta biz yepyeni terakiyat bozguçuğa kadem koyduk. Bunu partiye ve devletinin, bulup mu başucu'nun intayin çoğukur strategilik hükümüne namayan kıldı. Şuna başucu'nun sözü bizni bu hıl yol başlaş küçüne körüş imkaniyeti iyi kıldı. Başucu Xi Jinping mundaq tep körsetti. Muharı pen teknika ixtisaslıkları terakiyatını bir gevdileştirip alğısıl jitip, ixtisaslıklarının özbetiliş kanuniyetine emel kılıp, pen muharip maslaşıp adem terbiyeleş mekanizmini elalaştırıp, yaş ixtisaslıklarına zor küş bilen medet berip, alımlar royini evcaldırıp, ol tatqiqatka özünü beğişlaşını teximi köp yaşlar ösmürlerinin kişilik turmuş istikige aylandırış gerek. Pen teknika muharip hizmetçileri birdek monolarını bildirdi. Mevkani öz kesbimiz, iş ornımızga karatıp, devletin muharip, pen tekniki ixtisaslıklarını bir gevdileştirip, terakki kıldırış, strategilik uğrulaştırmasını emeliyleştiriş için teximi zor tereşşallah görüstümüz. Jilin Daşöğüsü'nün modiri, Congo Peller Akademisi'nin akademiki Cangşi monularını bildirdi. Yeni devirdim bu yan devletimizin kimya tatqiqatı da zor ilgirleş buldu. Eğiş minişten ten miniş ve yetekleb minişki özgürüp, kişini hayran kıldırgıdak bir türküm icadi neticeler kolu keltürüldü. Bu Partiya Merkezi Komitetinin ol tatqiqatı yüksek ehmiyet bergenlikinin neticesi. Arkarkıdın 5 yıllık plan arkalık devletimiz dünyadaki pen tekniki selinmesinin sicil işini uzakçı saklayalıgan devletke aylandı. Ali mekteplerimiz serkıl ixtisaslıklarını yetiştiriş, asasını küçeytiş planı katarlık ünümlük tedbirle arkalık, iş planı katarlık ünümlük tedbirle arkalık, bu kesip kılışka iradı bağlıgan zor bir türküm münevver yaş ixtisaslıklarını yetiştirdi. Nanjing Daşöğüsü'nün modiri, Congo Peller Akademisi'nin akademiki Tanjimin monolarını bildirdi. Biz başucu Xi Jinping'nin muhim sözünü yetekçi kılıp, işkini tikleşinin hel kılgış ehmiyetini teximi çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli işkaşırıp, ıslahatını yanımı çoğunkurlaştırıp, eğir vazifini batırlık bilen zimmimizge elip,
asosiy fanlar bo'yicha o'quvchi qabul qilish islohotini

Rusiya Dala bölükünün Ali İnjineri Lehuy Munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping köpçülükni iqtisadi ijtimoiy ishlarning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishda asos qo'shilliq rolini joriy qildirib, bosh qahramonlik hissiyotini namoyon qilishga ilhomlantirdi. Bu menga zo'r ilhom bo'ldi. O'tiri yundan suv boshlash qurilishi 15 milliondan ortiq odamga nafa yetkazadigan muhim xalq turmush qurilishi. Men xizmatdoshlarim bilan texnik o'tkilga zo'r kuch bilan hujum qilib, qurilish sifatini ching tutib, mas'uliyat va hunarmand ro'yi orqali yangi davr suvchilik qurilishini barpo qilaman. Beşinci'nin birinci günü herkese çoğun katlaş tüygülleri ve sayahat menzuru noktaları zor yolcular ikimini kütüb aldı. Nurgun kişi öz hizmet orunda aldıraş işlep, amının demeliş güllerdeki sepirge kapalatlık olmaqda. Ürümcü Vugzali yolcular transportunun növeçi hadimi Gülistan Cuvasbek mundaq dedi. Baş ucunun mühim yol yürüqü bizge ilgirleş yönlüş köstüb edi. Biz emgek royunu zor güçlen evcaldırıp, kesbi iktidarımız arqılıq sepir bir hatalikige kapalatlık kılımız. Birinci maylıq təminiş məzgildə biz bütün küçümüz bilən yolucularının biletini təşürüş,

0: 3주 소가 상은 못 가지만 따이도
1: 다글라 다시까 상은 못 가지만 따이도
0: 키치 탐지라든 대응은 사슬 보러도
1: 키치 다시라든 다 사슬 보러도
0: 중화 밀리티 오르닥 겨우드시 영어는 무스테캠랩 Japa halang vette. Yengini mustahkemlap, japa halang vette. Matti billi boludigan, taqdirdash boludigan, ortaq gavdi ideyasini mustahkem turg'izaylik.
1: Junhua milleti chong oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tal kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim. Deniz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungolning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
1: Jungha millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, jafo halobatda, sharaf nomusda, hayot mamatda dumi bo'ladigan taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
2: Ona vatan, sizga muhtoj.

Ama Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Beycim'den bir vatkan programısı. Her anışınızın kıymeti var.

172. yılı 4. ayda Cungu TikTok top vekiller ümiki teklif ve binaen Amerika'da ziyaretli boldik. Vekiller ümikideki en yaş er Liang Gliang şunodun itibaren Amerika TikTok top tenergeçileri bilen yerim eserden halkıgan dostluk ornattı. O hayacınlangan halda ten terbiye, til ve medeniyet tosalgısının halkı bütereleydi. Küçük TikTok top mu dostluk ve düşünüşünün eğrılığını kütereleydi dedi. Amerika TikTok Top komandasının sabık azası Dil Siviris 1972'li Cungu TikTok Top vekilleri ümikinin Amerika'nın ziyaret kılışını kütüveliş hizmeti katlaşkan. Onun bu kıtım Cungu'yu kiliştiki en çok arzusu Cungu'lu kadinas dostu bilen görüşüş idi. Dil mundak dedi. Musabıkı meydanda biz hem rakip hem dost. Maharetten terbiyesi her bir katlaşkıcının özünün en yakşı seviyesine namayan kılıçkı ilhamlandırdı. Şundakla özara ögünüş, ortak ilgirleş kıymetini tekitleydi. TikTok top köylük bulup kişilerini birbirini düşünüş, dünyanı düşünüş imkaniyetine iyi kılıdı. Biz yüzdüranı fikir almıştırsakla ondan birbirimizin nurgun ortaklığı barlığını bilerleyimiz. TikTok top diplomatiyasının tarihi tecrübeleri şunu ispatladı ki, medeniyeti okşaş bulması mı, teş birli ütüp, birlikte terakki kılısı buludu. Amerika Cungo münasebeti Memleketli Komitecinin muavin başlığı, Bay Li Jun, 1972'li Amerika'yı ziyaretki bağın Cungo TikTok top vekilleri ümikini kütüb alğan benzerini eslep mundaq qardı. TikTok top diplomatiyasının təsiri sicil çoğunqırlaşıb, iki dövlət xalqının münasibəti bağın sırı quyuqlaşdı. İki dövlətin alaqlaşış dərvasını xalq açdı. İki dövlətin kəlgüsü hikayesini xalq yazdı. Xalqıra TikTok top birləşmesinin rəisi Solin mundaq dedi. TikTok top diplomatiyası təntərbiyə arqılıq sözlüşünü ilgiri sürüşünün ülgüsünü tikləb bərdi. Biz tarihten akıl paraset edip, tenterbiye royini insanlarının tekimi güzel kelgüsüge kadem taşlaşıdaki kövrükü aylandırımız. Tenterbiye okşumuğun medeniyet arık görünüşüdeki yaşlarını bağlap durduğun küşkeyge. Beijing paytaht tenterbiye şöyüyanı da, Cungu Amerika yaşları ösmürleri zeytun top meydanı da musabakılaşıp, bel bayrak zeytun top dostluk musabakısını kanat yedirdi. Xabi Jingdin dövlət TikTok top məşq bazısı da Cungu Amerika yaşları, ösmürleri, görcək, öcət qısqışını palaq qılıb, TikTok top

diplomatiyesi tenterbiye kategoriyesini halkıp, Cungu Amerika el ara dostluğunun menevi belgüsüge aylandı. Bugünkü günde yaşlar, ösmürler yaxşı gördüğün tenterbiye hareketi teximi köp xillaşdı. Tiktaktop diplomatiyesi Roy'nin varısı bolğan Cungu Amerika yaşları, ösmürleri herkesi tenterbiye türlerde kent dairde fikir almıştırıp, özra düşünüp ortak ilgirliş gerek. Bu köçetlerinin dostluğumuzga okşaş sağlam üsbitilişini ümit kılımız. Pikir almıştırış top meydanı bilerli çekilinip kalmadı. Cungo'nun nurgun caylarıdaki ziyaret köpçilikini Cungo'nun terakkiyatı doğrusu da teximi etraplık düşençige. İşki devlet münasibeti doğrusu da teximi çoğukur tonuşka ilgi kıldı. 1994 yılı Takuma şehri bilen Fuzhou şehri resmi dost şehir münasibeti ornatdı. Köp yıllardan bu yan işki taraf soğuda hemkarlık yollarını kengaytip, medeniyet almıştırış işki mezmonunu çoğunkurlaştırdı. Hem de nurgun yaşlar türünü kanat yedirişini ilgiri sürdü. Takuma şehrinin başlığı Andis İbsin muhbirge mundaq dedi. Meyli maharet tenterbiyesi, ixtisas soda almıştırışı ya ki adimiyet almıştırışı bolsun, Amerika Cungo xalqi oturusudaki hemkarlık ixtilaptın köp. Amerika Cungo tak ilgirleşti çan turup, birlikte hemkarlaşıp ortak payda ilişi gerek. Bu yıl Amerika'nın Iowa ştati bilen Xobi ölkisi dostluk münasibeti ornatkanlığının 43 yıllıkı. 2023 yılı Şijacuan Çet El Tili Mektibi bilen Iowa ştati yaş özmürlerinin dostluğu varıslık kılış, tetkikat, ögünüş, özra ziyaret kılış törünü yolu koyup, 5 yılda 50 bin teşebbüsüge aktif avaz koştu. Bu kadimki almıştırış faaliyeti de Amerikalık yaşlı özmürler Şijacuan Çet El Tili Mektibi'ye geldi. İşki devlet okuyucuları TikTok teknikisi üstüde fikir almıştırıp, xattatlık, cungoçı resim, çambaşçılık katarlık cungonun enenevi medeniyetini yıskıldı. Amerika TikTok cemiyetindeki Timos Kocao cungo gumpisi mestanısı bulup, o yeniden öğrengen gumpu yelpügeçini hayacan ilkide namayan kılıp, cungonun enenevi medeniyeti intayin sehri küşki ige. Öz keçirmişim arkalık Cungo medeniyetini yanımı ilgirleyen halde düşendim dedi. Görecek bilen topu kızış, mayısı yüleb köçet dikiş, su berip soğuruş. Xobi ülkesinin Yuanbo bağıtısı da köpçilik Cungo Amerika dostluğu varıslı kılış yaşlar ormanıga bir türküm, Ginkgo tarihi Amerika TikTok diplomatiyesine 5'nin keçirgüçü Judy Hofrosti bu köçetlerinin dostluğumuzga okşaş sağlam üsbitilişini ümit kılımen dedi. Şanghay'a caylaşkan Hongshuangshi şirketinin baş ştabıda TikTok diplomatiyesinin kımmetlik iznaları saklangan. 55 yıl ilgiri Cungo Amerika TikTok tenerketçileri dostluk musabıkısı da işletken TikTok, TikTok üstüli ve TikTok palıkını Hongshuangshi temilligen. Şanghay'da Cungo'nu ziyaret kılış ömeki Xalqara TikTok Birleşmesi Mozi bilen Cungo TikTok Mozi'ni ekskursiya kıldı. Bir qatar konu söret, konu buyumlar zaman halkıgan eslimlerini uyğattı. Amerikalık yaş Justin Neterit muhbirge mundaq dedi. TikTok diplomatiyesinin tarihi iznasını öz gözüm bilen körüp, öz beşinin keçirgüçilerinin dostluk hikayesini anlap çoğunkur təsirlendim. Tenterbiye hareketi ağırlıkını yakınlaştırdı. Mən bu dostluğunu devamlaştırışını ümit kılımın. Keşkirgende Huangpujan Deryası'daki sayahat parahotu da işki devlet yaşları, ösmürleri başka parahottaki kişiler bilen kızgın paranlaştı. Parahotun kırgakı yakınlaşığı ergişip, ular video arkalık hatır kaldırışını ekran aldı da küçük top, çoğun topunu aylandırdı, dep şuar tavladı. Külk sadaları içi de dostluk uruki Cungu Amerika yaşları, ösmürlerinin kalbide asta asta yıldız tartıp, bəxsürdik.

Amerika'nın mina tazlıgıcı paraxotları Hormuz boğazını bunun içi de 4. ayının 13. günüdün buyan İran'ın malları kaçılanan 11 paraxot Oman koltuğu ya ki Paris koltuğundan ayrıldı. Amerika Kambil Daşöse'nin deniz işleri tarihi profesori Salvatore Mercoliano mündaq dedi. Zor transport mıhtarını nazarat kılış Amerika armiyesine nispeten təz. İran bilan münasibatlik paraxotla orun belgeler sağlık malumatını uydurup çıkırış, ya ki Pakistan deniz tevalliğini kesip ötüş usulu arqılıq Amerika'nın kamal kılışıdın özünü kaçıralaydı. Şikinciden bazı təhlilçiler gerçe Amerika'nın kamal kılışı İran'ın neft eksportunu azaytışı mümkün bolsa mı, lekin kısqı müddet içi de İran iqtisadını eğir ziyanğı uçurtalışı natayin dap qaradı. Amerika Diplomatik Münasibet Cemiyeti'nin tədqiqatçısı, ərbi işler tarihşünası Max Bot mundaq dəb qaradı. Deniz üstündeki kamal qılış bir dövlətin iqtisadığa körünərlik təsir körüstüşke köp allada vaxt gedudu. Trump hükümeti qısqı müddətdə önüm asılı qılış üstüde izdənsə, bəlkim arzusuğa yetəlməsliki mümkün. Otur şərq iqtisadını təkşürü şəbdilik jurnalının icraya baş muhariri Cemi Ingram mundaq dedi. İran uzaqdan buyan Amerika'nın cazası uçurab geldi. Bunun da ilgiri, onun neft kırımının tez azıyıp getişigi bərdaşlıq beriştek əvrişimliki iyi işgəllik ispatlandı. İxtisik ispatlandı. İxtisik üçün yana naidu uzaq vaxt gedudu. İran yakında Amerika bilan söhbət üstlüge qayıtıp gelişinin aldın şərti Amerika'nın İran'ı qaratqan deniz qamılını bikar qılış işgəllikini eniq bildirdi. Xalqara taratqula və mütəxəssislə mundaq tapqaradı. Amerika bilan İran dengizde kamal kılış payda kılgan iqtisadi ve siyasi besimiğe bərdaşlıq beri vadudu. Her iki tarafının tırkışı kim ahırgıcı bərdaşlıq beri aladığan küşsene şıqa aylandı. Hormuz boğazı, xalqara energiya transportudaki mühim yol, deniz boğazı transportunun sıcıl tosuluşu, xalqara nefit, tabi gaz bağısının zor derecede örülüşünü keltürüp çıxardı. Amerika'da nefit bağısı, turmuş tanarxının örülüşü, xalq amısının narazılığını kozgıdı. Trump'ın kollaş nesbiti yakında en tövən çeki düştü. Bu yıl Amerika parlamentinin otur məzgillik saylam yeli. Trump rəhbərlikideki Cumhuriyetçiler Partiyası hükümeti şu səbdin siyasi bədəl tövləş xəvbəgi doş gəldi. Saudi Arabistani Riyad Siyasi və Strategiya Tətqiqat Mərkəzinin tətqiqatçısı Abdul Aziz Şabani mundaq dəb qaradı. Trump'ın yakında İran'a qaratılgan ahırkı möhlətini köp qetim uzartışı Amerika'nın hərbi təhdid siliş və besim işletiş önümünün körünərlik acizlaşqallıqını düşündürüdü. Şunaqla Amerika bilə İran'ın növətdiki besim qıbərdaşlıq veriş ixtidari siliş durumusunu məlum dərəcədə əksətürüb yerudu. Amerika Sımlıq Televiziyonu

hürmetlik radio anlıkçılar. 66. nöbetlik Zimbabwe Xalqara Soda Körgezmesi 4. ayının 25. günü ayaklaştı. Körgezme Afrika'daki Norgun devletlerinin sodigerlerini Zimbabwe'nin 2. çoğun şehri Bola Vayu'ya cem kıldı. Közünü kamaştırılan mesulatlar körgezme kılındı. Tamajını beci almaslık bu nöbetlik körgezmedeki kızık noktalık sözge aylandı. Körgezmeye katlaşkan Norgun sodigerle bildirdi. Cükünden başlayıp Afrika'daki 53 diplomatik münasebet ornatkan devletten tamajını beci almaslık tedbirini umumüzlük yol koydu. Bu soğudu paydisi epkilipli kalmay, tekimi muhimi Afrika devletlerinin halkımı işini işkaşırışıga yardım verdiğen hareketlendirgüş küşke aylandı. Efopiye Galila Yasaş Şirketinin ticaret emeldarı Sami Kebit mundaq dedi. Congo'nun Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan devletlerge tekimi kolaylık bazar icazeti şaraiti yaratıp berişi mesulatlarını çetelgi yüzlendiriş üstüde iznavatkan Afrika karhanları üçün hakiki paydalık. Biz bu siyasetten türküsü de Efopiye kahvesini tekimi köp Congo istimalçilerinin yaktırışını ümit kılımız. 2018 yılı Şanghay'a berip tuncu nöbetlik Congo Xalqara import körgezmesi katlaşkandan bu yan, Zimbabwe kün hurum sodigeri Ayvi Moshinje Congo bazarda köp yıl çoğunkur yıldız tarttı. Şirket ticaret kıladığan kol hüner sənət hurum buyumları Zimbabwe'nin özgüçe hüner sənətini namayan kıldı. Biz tamajını beci almaslık tedbirini umumüzlük yol koyuş ilip gelgen pürsetke intayin ehmiyet birimiz. Moşuncayı mındak dedi. Ben bunu pürset bilip tekimi köp

0: çıkartışkı cüret kılalaydıgan yanıdın kurulugan karhanılar katarlıqla Cungu Afrika ıqtisat soğudu hemkarlığı da ortak payda alıdıgan yanı mənzirini birlikte yaratmaqta. Örmetlik radyo oluqçıda. Bu qatımkı Dünya Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muhariri Patugül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikine ot yalkını, barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlik bir kuvatkan Çangcan deryasının suyu, bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniye ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cahinin su, tıpırkı şu cahinin kişilerine bakıdı. Er millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bizişi. Ortak gülünüp terak etilişi, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: ulan beni mini sigorta şuna kasılındı. Şunu da sabahınız kıldı. Asalla ne kulal alaysız.
1: Teşimiz pal pal, içimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne içiden kakudu.
0: Mukabat pali tartıngan aman, karız kaytırmen.
2: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ödüldü.
3: 90 yıllarda doğulan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Bunun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
0: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tüyüp gitken olsa, hem beni kaydırın başlasam de pekme arzu kılın.
4: Kaydıdan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaydırışını tutup, karızınızı retlep, karız kaydırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Sedevalaları yıkılınızı tutursun.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuş bırak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlıgan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydı bunu la sanat sahnesi programı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı yaktırıp anlaşılanı ümit kılımız. Mən Riyasacı Razi Hazırdəli.

0: Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İksatçıl ve ticaretçi bulup eşemençilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikten ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

mujmag'a taqabil turdi. Ba'zi daraxtlarning qo'zoqlaridan patpat daraxt yelimi ajrilib chiqib, zaxmlangan o'rinni asliga keltirdi. Yana ba'zi daraxt qo'zoqlarida emulsiya saqlangan bo'lib, o'zini mudofaa qilish roliga ega. Buning bilan insonlarni tabiiy kauchukning qimmatli xom ashyosi bilan ta'min etadi. Agar siz yana yaqinroq berib kuzatsangiz, qarmoqqa qurib ketgan daraxt qo'zoqlarining allaqachon kichik hasharatlarning bo'ron chapqundan doldirilgan makoniga aylanganligini bayqaysiz. Sırtta soğuk şamal çıkıp dursumu daraq qozaqlarının içi bahardak illiq bulup, içi sırtının temperaturisi 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqça pariqlanıqan bundaq ahvalda yetilgen qurut və leçinkila daraq qozaqlar arsıda qıştın oğuşluq ötüdü. Leşaynik və muh qatarlıqlamu daraq qozaqları bilən dostanı belli yaşap, bir-bir üçün tayanç bulup, bir-birge zic bağlanıp ketken buludu. Kiçik dostlar, bilu aldınlamu?

Sevimli kiçik dostlar sizler bilen ötküzgen bu kıskağın yarım saat vaxtımız yine birden bir toşup kaptı. Programımızı yaktırıp anlığına Allah'a rahmet keyin katımlık programımızı görüşeyliyik. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Almira Samet, Masul Muharir Ayqı Samet, Nazar Açı Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, hoş vaxt bulunlar.

70 186 99 25 95 70 Onundan başqa Tört Koçedeki Royu Quadu Altı rayonunda 19-cı qavatdaki 135 kvadrat metr keladigan uy setildikan. Telefon 192 0902 44 44 192 0902 44 44 Yana Yonglik mahallesi 2-nji rayonida 70 kvadrat metrlik 3-nji qavatga uy setildikan. Telefon 152 76 90 84 31 152 76 90 84 31 Qizil Yulduz 1-nji maydoni Oling Shaojan yanidagi Bayxoyon o'tirar rayonida 210 kvadrat metr keladigan 2 qavatli tojoy setildikan.

146 kvadrat metr keladigan yangi uy sotildi ekan. Telefon 153 49 92 20 92. 153 49 92 20 92. Fujingyuan o'tirg'i rayonidagi 5-qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotildi ekan. Telefon 185 0902 13 30. 185 0902 13 30. Yana Shenfu Chuntian Otir rayonida 17 qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotildi ekan. Telefon 133 1902 70 59. 133 1902 70 59. Onundan başqa Tömür Taqar mahallesida 2000 yer zemin sotildi ekan. Uyning aslalari to'liq ekan. Bog'chada mevalik ko'chat, bog'michilik qiladigan qotallar bor ekan. Telefon 138 9935 8730. 138 9935 8730. Doğruluk mahallesinde 17 qavatdagi 120 kvadrat metrlik bezalgan uy barliq. Telefon 177 97 85 82 30. 177 97 85 82 30. Tömür yol Gongmin Huayuan Otarıq rayonida 4 qavatdagi 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer osti uyi bor. Uyning har kvadrati 4700 yuandan sotildi ekan. Telefon 182 99 91 11 59. 182 99 91 11 59. Yana Lingjingyuan Otarıq rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2 qavatdagi uy sotildi ekan. Telefon 189 99 92 61 93. 189 99 92 61 93.

Yine yakın mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi hissedildikken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Rayonadaki 5 mu öy oran hissedildikken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yine 11. otur mektep kaynadaki Kağım Yarık Mahallesi İgiz Kavetik Bina'nın 18. kavetedeki 119 kvadrat metrelik öy ciddi hissedildikken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 Eğiz Öyü Bağkur Hoca'yı 30 tümengi satıldıken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Kağım Bakçı Oltarak Rayonu'da 95 kvadrat metrelik 1. kavetteki yeni öy 19 tümengi satıldıken. Telefon 130-94-02-36-03. 130-94-02-36-03. Yine Radyo Televiziye İdarisi Aylık'la Korosu'da 5. kavetteki öy icarı gibi yerildiken. Telefon 138-99-33-48-98. 138-93-48-98. Bunundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonu'da 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki eslerleri doluk öy icarı gibi yerildiken. Yine Memuri Mahkeme Korosu'daki 70 kvadrat metrelik 4. kavetteki öy mi icarı gibi yerildiken. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yeni malum bireyden 1,5 yıl boğulan taksini öde gibi emek çıkan. Telefon 131-19-02-20-97. 131-19-02-20-97. Yücün Kançın Oltırık rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy icarı gibi yerildiken. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yine Tötköç Toğrak Mahallesi'de 87 kvadrat metrelik 5. kavetteki bezelgen öy satıldıken. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Yine malum reylen çok yaşlı ayılga karaydıgan perviş kadim izdeydiken. Telefon 130-99-95-07. 130-95-07-70-70. Tötköç Soğut Koçsı'dan astı üstte 4 eğizlik dükkan 4 tümengi icarı gibi yerildiken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başka Çokaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yerildiken. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıklar Kurusu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik öy satıldıken. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yine Akhyar Oltırak rayonundaki 95 kvadrat metrelik 5. kavetteki öy satıldıken. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: sınavlarına duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldıraksallı kımağın, çeçilmağın.
1: Işık geç kılgan buldum de, zılçırak yandıgan buldu. Oye tezirak edip kütüphe keteyim şu.
0: Her dakikada, her hıltallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigende terleysin aş psikikisi de bulman.
1: Seperge çıkanda bihaterlikini birinci uğruğa koyun.
0: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bihater heydesini tallan.
1: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun kişkini açaydı.
2: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
5: Ahlatni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahlatni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
1: Ey mame deyme, ma aldımdık adaş ne madak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
0: Her günü okşuş bulmağın sınavlığa duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldıraksallı kımağın, çeçilmağın.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Oye tezirak edip kütüphe keteyim şu.
0: Her dakika aldıraksallı duş gelisiz. Abdumobil heydigende terleysin aş psikikisi de bulman.
1: Seperge çıkanda bihaterlikini birinci uğruğa koyun.
0: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bihater heydesini tanılan.
1: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun kişkini açaydı.
2: Partiyanın şallı millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jungo sotsializmining ulug' g'albisini tirishib qo'lga keltiray.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaslayman.
1: Alimen.
2: Kaslayman. Alimen.
1: Kaslayman.
2: Alimen.
1: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 taşıldım mı? Tez yollanma her yılı 10 da 17 milyon kilometr uzunluqdagi plastrni paydo qiladi. Sizningcha ular nega ketadigan? Qolaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga muhit asrashga mo'min ko'proq ko'ngil bo'lib qoladi.
3: Yoshirin ofat, o't ofatining filtsi, mas'uliyat, bexatarlikning ul teshigi. O't apti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
4: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
5: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
4: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havoraning o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda aroq

Radio anlamışlar. Yalan teş vakatlardan kiyin programımızda kayıtıp geldik. Hazır anlamatkanınla az tanısımızdan uçur közmeki programımızı programımızda davamlaştırımız. Tövende kızıqlı inilik telefonlarımızda girgen uçurlarını dostlarımızda yetküzüp etteydi. 5-ci otur mektep yenirki otırıq rayonuda 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetdiki öy setelidiken ya ki bomsi icarigi verildiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430 Yine şehir içi emin öylerde 95 telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53 Yine Reyli Otur rayonu 8 binanın 4. kavetedeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni ve hissedildikken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35 Yine sap öşküs hissedildikken. Telefon 139-99-03-24-84 139-99-03-24-84 Onundan başka her kıl yeni çalgılar setildikken, bozulgan kon radyo ve çalgılar remont kılınırken, telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Şehir içi yesedeki Guanghui Otar rayonunda 115 kvadrat metrelik 4. kavetdeki yeniden isil bezelgen öy ciddi setilirken. Telefon 152-9977-49-91 152-9977-49-91 Kvadrat metrelik 5. kavetdeki 3 yataqlı adi bezelgen öy ciddi setilirken. Telefon 130-9402-96-79 130-9402-96-79 Yine şehir içi Qağınbaqçı Oltarıq rayonunda 108 kvadrat metrelik 18. kavetdeki isil bezelgen öy arzan bahadici desetilirken. Telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35 Yine malum sağlamlık mesulatı setiş oranına ayal şopur izleydikken. Telefon 180-9902-59-93 180-9902-59-93 Onundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1. kavetdeki öy icarigi verildikken. Telefon 139-9944 12-71 139-9944 12-71 Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadis edildikken. Onundan başka zavutun kirgüzülgen her kıl şotala top ve parçası edildikken. Telefon 183-0905-06-13 Çaksı mahallesinde 3. kavetdeki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen əzlərləri toluq hissedildikken. Telefon 188-99-30-39-66 188-99-30-39-66 Onundan başka Zayu Oltırıq rayonudaki 67 kvadrat metrelik 3. kavetdeki bezelgen öy əzlərləri bilen koşup ciddi hissedildikken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Hörmətlik radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. İşinlərini qızğın qarşı alımız. Mən riyasətçi dostanlar Patigil Sali. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızı Muhabbet ümitini yerde qoymaslıq tor degen temadagi maqaladan başlaymız. Yaxtırıp anlayıcılar. Toy qılğınığa 20 yıl bolğan bir jüp ərxotun bilen tasadıpi tanışıp qaldım. Ərinin mecazı çöz bolsumu, lekin ah köngül zihni ötkör qolu əplik işken. Remitçılıqqa pişiq bolğaşqa, remit xansının sodısımı bək yürüşüdükken. Öy işlerini mu gül keltirip qilvet əlaydıkken. Xotununun mecazının yaxşılıqıdın başqa işqandaq artıqçılıqı yaxışken. O xotununun tuxum qoruyman dəb köydirip etkenleri, çay dəmligicə çaynakını çakıp etkenleri, öyün rəssiz tutuşları, balısının özünün kütkenindək okuyalmağalıqını oylısıla içpüşüdükken. İşqilip o ayısıdıkken moşuna qoxşuş türlük dəmən işler üçün 10 yıldın veri açıqlap gəygen bozumu ayalı kılç eğiz qarışlamaydıkken. Texi başqalığa yerini maqtap beridikken, gerçi ayıldıkı uşaq tüşek işler üçün daim cedal kılışsımı künleri bəxt içi de ötüdükken. Əfsus, yağmur yağan bir günü xotını onunla günlük apırıp vermen de katnaş adısıyla uçurak meyip olup kaptı. Xotını çaklık orunduqda oldurup kalğandın bir yanı çıkısının mecazı bütünlüğü almışıp xotını onun öz yaktırmaydıgan kovurgu şorbisi tiyarlığınıgı, sayını oxşutup kormuğunuğa, monçisiyinin soğuk ya ki bək kızıq bop ketkenigi onun hem işidin kusur tapıdıgan bolup kaptı. Lekin o yanıla mulayimliq bilen xotınının digerlerge boysunup kaptı. Öyde hava tanışıgış bomoğaşka hava ısıp ketken de ayalının ısıp ketişidin ensirep, botulkularga su kaçılap, tonglatkıda muzlatkandın kiyin yanlarga koyup kayıptı. Kışta tonglap kalmaslıq üçün putini koynuğu sedep istipti. O xotınığa maşındak köyünüp yana 10 yılını ötkizipti. Remont xansının kırmı ancıcık bomusumu, lekin tapkınığa kanaat kıptı. Ava uçuk gülleri xotınını dükkınığa ekilip, pul yığışka mesul kılıp öz remontçılık kıptı. Gerçi yüz gözleri kolları may bulup kesimu, çırayıdın külkü üzülmüptü. Bekar vakitlerde xotını üçün məksus özgertip yasağın velisipitini heydigin içi billi sayılı kıptı. Bir günün hoşnus onunğa. 10 yıldan bu yan bekçe patattınız, ben sizin oranınızı boğan bolsam, çıdımıgan bolattım. Degene de o külüp durup. Ondaq demen, sizin beşinizde kelse, belki siz mi şunda kılışınız mümkün. Xotunum bir ömür menden söyünüp yaşadı. Şunu onu ümitsizlendirişke könlüm unumaydı. Rast, onun öy tutuşta adeti yok. İlgere maşı sebepten tol uğruşattım. Lekin o, men üçün yağmurluk günde maşin adısıyla uçurap, çaklık orunduğu tüşüp kalandın başlap, onundan ayrılıp kalsam, hayatımdan mezzis kalmaydı kallıqını his kıldım. Bu ömrümde o yenim dilip olsa, her gün onu körüp duralısam, kuyaş nırıdın tən huzur alalısak, bana şu yeterlik, dep cevap beripti. O, gerçi bana xotunumunu söyleyemem diyelmegen bolsumu, lekin onun her bir eğiz sözüden, er xotulluk mihir muhabbet tökülüp duradı, sözüden, er xotulluk mihir muhabbet tökülüp duradı, diyelderge çentdüm. Radyanlıqcı dostlar, yukarıda Xong Wen'nin muhabbet ümitini yerde koymaslıktır diyen temedeki makalısını dağıtanlar ısındık. Tönd bir naqşa anlasaq, naqşadan kin programımızdan başqa rəngdar maqalələri davamlıqda qıtınlarda boladı.

Buyum av mahallesi de. Bu yerge yirik emas. Malçı şigit yanıki bilen toğraklıqının garip tarafını işare kıldı. Bu soğukta resim sizmendep hem tonlap hem ustapma kağalla men öyge berep bir çaydan çaydamlap ekilip yeray. Kızıgı da içi olamla. Dedi o Reşat kıkarıp gülümsürep. Onun karamtılırak ve baldırlı koruk düşü olgan yüzüden közlerden sadılık hem ahkönlük bilinip durattı. Rahmet, buldu avar bulman. Çeyim ba, yine bir saat etrafıda hepilesem, bu resim mi pütüdü? Siz işinizde miyin ayı verin. Ben bu resimden devamını sizi pütür ötey. Dib, özüle eyti Reşat, bu malçı yigitinin yakşı mağımlısıdan minnettar bulup. Onduktan telefon numaralarını dəbbəslə, mən telefon qılıp numarımını kürgüz ötey. Eyle kaytaşları da

Onda kılışkı tırışı mən. Amal ba, resimini tezrek sizi pütküze yemese. Dedi Reşat koluğa. Pel küşünü kaydırın. Elip onun bilen hoşlaşkış. Ha, bolu da muallim. Eli görüşeyle. Balçı yigit. Yakından karada katarlaşıp durup su içi batkan koylarını koludaki tayağını şiltip heydap. Toğraklık içindeki seğiz topuluk çığır yol bilen mehalle tarafı yürüp gitti. Etraf çınışlandı. Yakından o tarafıdaki egizrek bir tüp toğraklığın en uçadaki şeyhağı konu verip kakıl davatkan bir cöp kağımı sayraştın tohtadı. Toğraklık əsildekideki temtaslıkka çömdi. Reşat saytiga bir qarab o'tib, choydanidagi issiq choydan kuchab bir necha o'tlam ichib o'tgandan keyin rasm chizishni davomlashtirdi. Quyosh ufq chizig'iga yaqinlashib, kun betish tarafdagi osmonning rangi sarg'ush, qizg'ush va suz so'zini rangi kirdi. Xiyolidan beri qoramtul ko'kish rangda jimjit oqayotgan iqinning rangi kashki shafaq nurida jimirlab ko'zni qamashtirardi. Əslədəki kül rəng göründüğən toğraqlar kün betişdən kilovatqan quyaş nurida biraqlı sarğış rəngə özgürüb, özünün sürülüklükini yoqatdı. Kəşki yaqınlaşqan zərəy soğuq küçü işgə başladı. Reşat qoludaki pəl küşünü qoyub, alqanlarını bir-birəgə sürkəb, muzluğan qolunu istivalğandın kiyin, közünü yerim yumub, rəsimini yıraqdın, yandın, təfsili közətib, rəsiminin asası cəhətdən bütüb qalqalıqını cəzimləşdirdi və saytigə qarab, vaqtının xeyni bir yəgə berib qalqalıq. Sidiki eşin rənglani və pəl küşlərini pakiz tazlab, may boyaq sandıqı qarət tiktizib, yaqından qırqıqıqa düşüb, muzdak dərya suyuda qolunu yuyub boğandın kiyin, topluq yolda çeçirib yatqan pəl küşünü sürtkəndə işlət ken taşlandık kağızlarını bir sulyo xaltığa qaçılab belli elib qaytmaqçı boldi. Gerçi hava soğuk bolsa mı, biraq Reşatning qalbida bir xil illiq sezim. Soğuqdan muzlab qızırıp ketgan yüzida bolsa, razimanlik tuyg'usi mani menda bilinibda turatdi. Chunki u bugun sizgan bu bir parcha natura rasmidan xeyli rozi bo'lgan edi. Put qolining azroq muzlashini hisobga olmaganda, bir necha soat o'rtirib rasm sizgan bo'lsa mı, hech qanday charchash his qilmagan edi. Belkin bu, insanın özünün cephalık emgekinin meyvesinin özü huzur ilvatkan çağdaki tuyğusu bulsa gerek. Belkin bu kesip ilgilerinin öz kesbini söygen, öz kesbigi akidi kılgan çağdaki hissiyatı bulsa gerek. O, petivatkan kuyaşının en ahırkı nurda barğanca karayıp görünüvatkan konu kotanğa ve 20 gün əcir kılıp bütken resimige yeni bir qatım xarib etkendin keyin cabduqlarını yığıp abdumobulga bastı. Bu çağda kün petiş tarafdaki qızğış şapaq nuri yoqab, gügün vaqti bolğan idi. Eliqi padıcı yigit, qaytışlarda çoğun bizni oyga bir başlıq ösüle, telefonlarını saxlayman jomu, dəb qayt-qayta əskertken idi. Telefon qılay mu, qılmay mu, dəb oyladı o. Bugün sel keş qaldım, vaqt mu bir yagi beribdi, kelar qatım rəsimsiz qılı kelgende

Nega avtomobilda 7-8 minutluq yol bo'g'ini bilan piyoda 20-25 minutlarda yetib borg'ili bo'ladi. Rishat paxtalıq çapınının posmasını şapkasının üstüden çümkep kiyip, Künpetiş tarafdaki mahalle tarafki qarab mağdi. Rishat içiden özü bildiğin naqşıdan bir nığınşıgaş meğişini oyledi yok, lekin damallıqı bir naqşını esige alalmadı. Şu tapta onun kallısı da tezrek mahalleye yetip berip, qanda qılıp yelgi jigitinin uyini izdep tepişten başka xiyal yok idi. Çaru mallarının tüyak kızıdın ve traktorları tolu meğip egizbes kılıp etken. Yeni gelip karanğıda oydonlarını perk etkili bulmaydıgan bu çeğir yolda, Rishat, xuddi mes ademdek elidin heli sentirilip getip baratdi. Yol boyudaki, derya kırgıqıdaki astolu perk etkili buladıgan yoğan toğraklar ve aynı özüge tikilip durgan karı renglik giygan teykellerge oxşaydı. Yakın kırgıqıdaki ve yol boyudaki egizbes özgen yolgullar onun közüge xuddi toplaşıp hazırlı hocumgu ötüşge tiyarınıp durgan böğürler de körünüp getdi. Malvaran bayarda böğürü buludu dap anlıgan idim. Bu ormalıqta böğür yoktu ha? Rishatın kallısıdın moşu xiyal yalt kılıp ötüp getdi ve burulup keynige karap baktı. Hem meniştan toxtap etrafını gözetip, eşkandıq şapını baykımıqandın kiyin derhal enişip, putuğu orınğandak kılgan bir kulaş uzunluqtaki kurup yargı tüşüp getken toğraq yağıtçını koluğa elip aldı. Ve menişini devamlaştırdı. Mahallige yakınlı bu cayda, buluşun atayın, böyre ottun korkudu. Yani gelip, yalğız böyre adamdın tepte atamış. Degen geplani onluğan idim. Dep oyludu o, öz özüge teselli berip. Rishat mahallige yakınlaşkan seri giraqtın mahalli içindeki cemirlap durgan çırak nuraları körünüşke başladı. Bir it yukarı avazda üzüp kavava tattı. Fakat moşu nur ve avazla Rishat'nın vücudunu çırma valgan korkunuşunu besiktirip, onunla ümit beyişlaydı. O şu manganca yakınlığın sel tarrak yerige selingan çeğir yolu tutaş bir taş kövrükke kelip kalgalıqını özümü sezbayın kaldı. Körikten öz sıla mahalleye kırgılı buladığın asfalt yol barıydı. Şu yol bilen solgu burulup azırak mağsına mahalle içeke kırgılı buladı. Uff! Dip çoğunkır tınım etdi, o ihtiyarsız aldı. Keşnin soğukı candın ötetti. Onun işki kolu soğuktan muzlap, xuddi koluğu ilvağın toğrak yağıcıda kitip ketken idi. O koludaki yağışını taşlip etip, kollarını bir-birge sürkep azırak ıstıp alğandın kiyin, kademini tezletip mahalle içeke kırdı. Dairesi anca çoğun bulması mı? Ama hükümetten yer devreşke çıdamlık ultrak öy toluqlaması bilen yeniden retlap selingan bu mahallini otursudun işkigi bölüp durgan asfalt yol. Yolunun işki terpideki retlik selingan hoylu aralıq dehkan öyleri. Hoylunun pasıl temiği yanda preşat kılaştırıp layyelengen güllük. İşkilip, yeni devreki mas bu kentinin retlik hem pakiz mıydini, koca çırkının norada retlik hem pakiz mıydini, koca çırkının norada hiçbilen bulup getip, yelgi cigitinin ismini soruşmup, isimge kelmepti. İsminin boğuydu, hem de onun uyunu kandak tapkılıp. Bu soğukta, hem adam uyuge kirvaldım ikine, birasıdan yardım soraydısam, mahalle içi de bir mu adam görünmeydi o. Rishat moşulanı oylağış yolunun on tarpıdaki kiçikrek bir tarko ocağı kayrılıp, işik altıda bir tüp üzüm dərxı ba, işik uçuklarıdaki çırak nuradan öyde adam bağlıqı bilinip de durgan dərvazının olduğu gelip toxtadı ve tümür dərvazının kiçik işkini çekti. İşik içidin kulublaqlıq idi. Öyünün içidin hiçbir sada çıkmaydı. O çoğunkuru nefes elibilip, işini küçep yeni bir qıtım urdi. Öyünün içidin bir ayal kişinin tolumu boş avazı anlandı. Kim? Men. Men degen kim? Nemiş bar idi? Rishat nemi dep cevap berişini bilelmey sel hodu kuptırıp kaldı. Onun gıca hoyli içiden ayak tevişi. Arkadalla işik ilingan tömür zancarından şarakşıgan avazı anlanıp işik etildi. Mökçeygen bedenige kelin paxtalıq çapınını toluq kiymey üstügülü artıp alğan. Putuğu sapmekeş giyip bir kolada hassini yeni bir kolada işikinin kanıtını çan tutup alğan. 80-85 yaşının karısını alğan bir momay kıya etilgan işikinin yolçıqıdın Rishat. Qarab turatdi. Koçu çırkının nurda momayının yüzünü toluq körgülü buladdi. Onun közüdün kandaktır bir xil hayrallıq, hem azraq ensiraş, korkum sıraş bilinip duratdi. Momay Rishatnın turkuğa baştın boyu karvetkendin kiyin. Özleri dap qayt sordi. Men bir yolucu, bir malçı yigitnin uyini sormaqçıydım, dedi Rishat sel duduqlan. Malçı? Qaysı malçı? İsmi neme? Momay xuddi köz aldıdaki bu natonuş adamnın oyl içigi bastırıp kirişten ensir avatkandak aciz kolu bilen tömür işiginin bir kandını mehkem tutu algan idi. Rishat bayatın beri öz uçurgan avarçılık ve bu kelişmesliknin jarayanını bu momayga tüşendirişinin haciti yokluğunu biletti. Şuna özünü sel onşu olup qayt sordu.
malçının ismini sorvamaptı men. Bırak o kişinin o şu kentte oturuşluk

Atını bilip dervazının küçük işkini yine kitirmedi. İş geçirip getti. O hoyla içi kıkırdı. Ve etrafı bir kor nazar taşlı bitip avaylap desep. Kılın milanızı tatılgan öy işkinin yoçkığa kolukuna tutup baktı. Öyünün içinden lerzin bir nakşının avazı kilitti. Demek öyde adam varlığı inik idi. O kadını ruslu bilip işkini çekti. Kim? Öyünün içinden bir ayal kişinin avazı anlandı. Reşat. Men deb inkas qaytirishni afsiz his qilib, ishikni qayta chekish uchun barmog'ini ishikka to'g'rilib edi, ishik ochildi. Oq yuzlik, yuzlari yumaloq kelgan, qosh ko'zlaridan chechin va pokizligi belinib turadigan, shaharning moda ayollaridek budir qilib olgan kalta chechining yon tarafiga qizil rangli chash qisqich qisqan. 35 yoshlarning qarisini olgan Chokan Rishatga ta'jiblangan holatda qarab etib, melanzini qayirib uyni ishora qildi. Uyga kirsinlar. Adi bolsumu rətlik sarımcallaşdırılgan bu dehqan öyü kişiga illik tuyğu biyaratdi. Sol tarafdaki ocaq və tammaşnın təbdilinməkin öyünün içi ısıq idi. Öyünün içini bir ağan məzilik nəğmənin porqıdın, onun damaqları nəmlişib ağızıqı serix su kəldi. Rişat şündülü qosqının bəkli aşqallıqını hiss qıldı. Sili, eyliqi rəsim silgılı kəlgən muallim şu mu? Dedi Chokan Rişatqa başdan ayaq qarvatkəndin kiyin. Mən şu. Mən mu şundaq mikin dəb oylığan, yoldışın bayatın silinin gətlərini qılıb bərgən. Kirsilə.

Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan Rangdar Çashmalar Universal programımız bu yerde axırlaşdı. Programımızni anlaganlarga rahmet. Bugünkü programının muharriri Bilaljan Qaharov. Mas'ulmari Ayqiz Ahmed, nazaratchi Dilshod Ismoil, riyosatchi Fatigul Sari. Salomatlik va xushchalliklar har vaqt sizlarga yor bo'lsin. Keyingi qatimliq Rangdar Çashmalar Universal programımızda görüşeyli.

Her millet amasının ulu vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi engini müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bekaterlik engini puhtu turguzup, bekater işlap çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlap çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bekater işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bekaterliki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirdeydi. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal pentekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fenni kızgın söyüp, ilim fenni hürmet kılaylı.
3: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medenilikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüviteyli.
4: İçi dostlar, bexaterlik sel karmanla, bexaterlik savatlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
4: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu ba.
5: Torğu bexater çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saxlanla.
4: Balıların bexaterligini qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
5: Hemmeyle bexaterlik ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, xaterden saklış iktidarını küçük başarayla.
3: Beycan vakti saat 18.
6: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın sepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılıştı geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmeslik digerliktir. Balılanı en-envi medeniyetke kısıktırış digerliktir. Vatenli söyüş bosa en çonkur muhabbettir. Vatenli kızgın söyüp bir niyetli ortak yürüyüş kılaylı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.

0: Hayatta biz her kıl kıyınçılık ve umutsuzluklarla düşkünümüz. Lekin turmuş biz gibi bu kıyınçılıklarla kandak maslayışını ve onundan küçük kuvvet ilişini öğütüdü.
1: Bu kıl maslayış iktidarı bizden hayat yoludaki en kıymetlik baylıkımız. O bizden kıyın ahvalı düşkünümüzde tekme kayser matur kılıdı.
0: Şunda hürmetli radyo anlayışı dostlar, Kumul Radyo Televiziya Stansı, Uyghurcha Universal Radyosu'dan bivasta anlatılvatkan Anla Yaşlı programımızını yaktırıp anlığa isleyen Riyasetçi Dostonla Abdüveli Mutallim.
1: Ben Riyasetçi Dostonla Almira Samad.

0: Dostlar, bizim online yaşlı programımız düşemedin cümle günü gece. Düştün kim beycan vakti saat 6'dan 7'de gece bir saat bir vasıta anlatılıdı.
1: Şundaki anlıkçılarımız muşu bir saatlik bir vasıta anlatışı vaktimizde bizden ve işin organı supamız FM 1079'a biz alın uğurlaştırgan nakşla içinden tallab durup nakşının ismi yakirat numarını yolla şarkılık nakş talep kılışanlarının kızgan karşı almaz.
0: Şundaki.
1: Yine onun başka yolla adımın vatkan dostlarımız yol katnaş uçur yollaş bilen bir vakitte yine may kaçılaş, gaz kaçılaş, punktlat kehvalla adım mı? Kolay bolsa uçurulan yollusu buludu.
0: Şundak.
1: Uçurulan kütüvatımız dostlar ve işin organ supamız FM 1079 ile üçün devamlı mülazimette.
0: Onun başka dostlarımız Kumul şehirdeki Uğurma Taratko merkezimizden Abdi İtali Sılımi Yunit yakınla atışır ve ilişkiler kılıkla bizden anlatılı vatkan barlık programlarımız ne doğru bağlı kişi rahipte telefonla arkalıkla bir vasıta almayalım.
1: Şundak dostlar tolumu kolaylıkla çöğümgen dostlarımız bolsa onla düşürüp sınav görüşü onlarını devamlı tavsiye kılımız.
0: Şundak.

0: Yıldın güzel bolsun. Menden hem ona otluk salamına yar bolsun. Bugün yeni programıma katnaşkalı geldim. Dep de karşı almış.
1: Vay. Kays vakitte, kays programı mı kesiniz bizden işkimiz çok ucuk karşı almış.
0: Şundak.
1: Bana şu radyo çastotlarının içinden bana tallap tallap, güller içinden tallap. Sırah serhalarını tallap bizim programımızda anlayıp da.
0: Şundak ya.
1: Vaa, bumuz tallaş çıkken de. Muşunu yaktırıp anlığından demek. Bu ne mi bildi, ne mi bildirdi dostlar? Köp sözü sek bulmaydı hem de.
0: Şu.
1: Bizimiz muhtemelen olup kalmayız.
0: Onda o zaman nakşlarımız içinden yani özünüz yakışık yüken nakşlar boz tallap durup talep kuvasınız buldu. He, Polat dostumuz.
1: Şunda yaptı. Hani onda az telefonunuz ne? Yoldan. Onun da başka dostlarımız mı? Hani uçurduranlarını kütüb attığımız dostlar. Hem de bugünkü yaşlar sermiye sahibimiz gururlaştırılan mezmonumuzdan temizini bu dostlarımızı yetkizip koyup durayla.
0: Yani siz üçün hem bu adamın kucaklığın var diyen temiz.
1: Onların tesirat göz kararışlarınlarını hem biz bilen ortaklaşanlar buldu.
0: Şunda.

0: karısı yıldız. Gözünün karısı yıldız deydi. Hmm, buldu. Bunda olmuş ya da talepler kep kaldı bu deymen ha?
1: Kepti. Bana Polat dostumuz birinci numaralık naksın talep kılay. Dipti kentuk yeni aylın aylımlık naksın.
0: Ha, buldu. İsmimizi hatırlayıp koyduk sen durupla. Telefonunuzu ne uğurlayıp birimiz ha? Yani... Kaysın dedi?
1: Birinci numaralık naksın.
0: Demek birinci numaralık naksın. Birinci bulup dostumuzun aramı olsun dedik hem bize.

0: Xoşalmıramın atalıbladım. Burni oralı vetken bulduk. Yani bizden Aksu'daki Polat dostumuzdan talibi boyunca.
1: Şundak.
0: Şundan vay Polat dostumuz nakşını anlattı bana. Vay ya birinci numaralı nakşımış. Önünde yakışırken yeni nakşının huzuru başka çoğuluk yacım o.
1: Haa.
0: Taptıgan vay.
1: Şundan bula hem de yeni nakşının huzurunu yeni devamlı süreyi de boyla. Hem de. İkinci numaralı nakşını talep kılım ben.
0: Vay ha.
1: Dep güldeslen yollaptı.
0: Vay ha buldu.
1: Buldu. Şimdi bulmaydı namlık nakşken.
0: Şunda ismanızı hatırlayıp koyduk. Hoş dostlar ondan sakıp kalan nakşlarımızdan tızımlıkını yeni bırak. Kur eski atı itip emdi.

0: hareket yapılmaydı onamlık nakşa.
1: Şunda üçüncü numarada alım ablat oralıgan kendim coramlamlık nakşa.
0: Dördüncü numarada zahir şah ablamet icrasındaki meylim onamlık nakşa.
1: Beşinci numarada Yusuf Cemici doğrulgan ayının balısı katarlıkmışı. Tüttan nakşımız var dostlar.
0: Kani ondan sonra devamlı turda yokurgu nakşaların talep talep kısanlar buludu. Bizden organ supumuzdan izleş nami FM 1079 dostlar. Hoş onda olsa bugünkü yaşlı sahibimizde sahibimizde siz için ayak, siz için hem ademli kucaklığın ba temizlikteki mezmuniyet ihtilal usulümüz yaktırıp anlığa istedir dostlar.

0: Şimdi başkalarına kucak açarsanız tabi de mehir muhabbet giyirirsiniz. Hoşal koram yaşaş uyluğunumuzda kıyın iş emez. Değiş arkalık ne ayıttım? Adli yemiş ki cümle gep bu emniyette.
1: Doğru.
0: Nurgun vakitlerden biz özümüzünü hoşal kılış için, yılıkı turmuşumuzunu bir hoşal koram ötküzen için deyip, nurgun bir işlerini hıyal kılıp, nurgun planlarını tüzüp getirdik emimiz. Bazı vakitlerde o biz uyluğalarımız başkalarının diğer yerine doğru kemmeyi kılışı, hatta başkalarını hoşal kılmen deyip, özümüzünü, köyünümüzünü yerim kuvalıdığan, şundan mı başkalarına yakışılık kılmen deyip, akı koyup, özümüz yaman bulup kaldığan, müşna işlerini mi yok değil bulmaydı. Ameliyette hem de turmuşumuz ne hoşal koram ötküzüşünün ki ne ait bir adli işlerle yuşurun kalıqını, adli işler bilen mi özümüz ne hoşal kıl buludu kalıqını bulup mu hem de muşu makalını misalı ip durup sözlügen vaktimizde belki biz başkalarına kandak muamelede boğan bulsak ameliyette başkalarını bizge kaydırıp şu muamelini kıvat kalıqını eskildi dikenmiz. Ben o oyunum kuldum ama demgü. Dep kalmız gam konak. Du digendek.
1: Şirayını aşmayı
0: kurman bezde. Aşmayı du digendek uyduğan vaktimizde. Aşna dep uyduğan vaktimizde özümüz mü bilip bilmey aşında huylarımızın çıkarıp koyduk mu karış terepke. Bilip bilmey sel akavurluk koyduk mu ya başkalağa. Ya hey bilip bilmey başkalarının zette gitip koydun mu nime? Digerlerini mi uylap yakışıkı doğru geledik yani.
1: Doğru hem değil mi? Özümüzün kündülük turmuşuğu tatbıklısak mı? Şu künde ettiğin şu seher ornumuzdan turup şunda hoşal keyfiyat bilen yolu çıkan vaktimizde meyli iş kibaraylı ya ki mektep ki öğün iş kibaraylı. Şu hoşal keyfiyat bilen yürgen vaktimizde başkalarının mı bizgi şunda hoşallık bilen nait külüp durup nait hoş tebessüm bilen muamil kılıp bizgi cevap kaydırıvat kalıqını körümüz. Bazı biz mi şu keyfiyatımız düşkün halette abaysız digendek pek hem de kızgın başkalar kızgın muamil kılışkı elki macalımız yok ya biz keyfiyatımız onun yarı vermeydiğin şuna bir ahval astı da kapığımızı türüp otasa haktın mı bizgi yanıdığını şunda arak bir
0: muamil
1: olup kaldı şunun karapla hem de bu mezmunda değil gini mu başkalarına şuda bir hoşallık ata kısak bizgi bu şu hoşallık yandike
0: şuda oldu
1: işte bir adli işke emniyette şuna aşka biz mu her vakit özümüz işte kötüren gibi o yalette hoşal dursak başkaladı mı bizi yanıdığını şunda bir hoşallık bulduk ya biz mi ola karab hoş olup kalmızda
0: şunda hem de mavi makalı duma hem de hesapta mülazimet night ela mülazimet kıptı aldette hem de usurumuz taksiyelığı çıkıp bakan hem çıkıdı daim lakin bunda ilgi sulağını koyup koyduğun ya ki onda bek ilgi kızgın muamele bulup gittik Allah'ım hem de badu lakin bunda bek etraflı mülazimet kitadığını yok. Adet duğam diye nurgun dostlarımız taksiyelere çıkan vakti de taksiye su koyup koyan ehvalini asasiyetin uçuratmadan buluş mümkün. Benim isimde kılış için neye gibi ağam vaktim bu gitti ki taksiyesi kaçına su koyup koyun ben bir kıtım körüp ekip kemem de.
1: Peki komulemez.
0: Komulemez uğam diye. Ürümçü bu gıymetli neye gibi ağam da o gitti ki.
1: Şükür gibi ağam vaktiniz bitti.
0: Şükür gibi sayı atkı ağam vakti o gıymetli. İş kılmış taksiyesi kaç su koyup koyup demdi. Hem de onun memu bunun bu su koyup koyandı.
1: Tuncu
0: görüşüm. Onu hem de belki zıgırlap sorup gitmeptim hem de. Biz yıllık bir şeyden bir şeyden atlap bağlandık. Yıllık bütün kalımız yıllık o şu etraptaki menzirliğe gayran kılıp yu. Koçuluğa karap digen ayrallık ilki de. Anam onun bu su koyup koyan digen yıllık. Bundan da kalımda ötüp de. Lekin onu sorup bakmaptım hem de. Mama kanlıyla şu iş isim kep kaldı. Aslı o şu taksiyem o. Mülazimet yıllık sen üstünerek taksiyem o. Ya. Dep makalını koyup kaldım.
1: Haridalarını istiyorsun dep koyup
0: koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup hem bir diyelim hem de taksiyle tanışlar çıkıp kalsa hem de vay usudun mu adaş vay dep hem sularını tanılıp geliş mümkün. Lakin başka adet kehvalda hem onda bulup gitmeydi. Lakin hem özümüzden oylap baksak mesela yaz kilovatı düşündüğü bir çankap usap aran bir taksini tosap he. Asırap ümde.

0: Anasıça zahir şah ablumet icrasıdaki meydumu namlop bu nakşede mi yaşı huzurundan kan buldum.
1: Fulat dostumuz.
0: Ooo ya ha bana ooo.
1: Çıgınap çıgınap oynayıp. Tapez oynap dur.
0: Kırkıla aşı. Aksu'daki derya boyları da mı da? Sol uçup gidip de.
1: Şundaki.
0: Buldu. Ondan olsa hani. Hem de işkitalı nakşımız kep kaldı ya.
1: Çan tutaydı. Ama soş hınım coğramı nöbet kep kaldı. Alım abladın sehni kek
0: kalımız. Buldu kani ondan olsa. Bu nakşını mı yaktırıp anlığa isler dostlar.
1: Merhamet. Merhamet.

0: Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yine dost oldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gibisiz. Abdumobil heydi gende, aldırak sallık kımman, çeçilman.
0: Işık keçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak, haydi götüp ekete içi.
1: Her dakikada, her kıl tallaşkı duş gibisiz. Abdumobil heydi gende, tale sınaş psikikisi de bulman.
0: Seferge çıkanda, bihaterlikini birinci oranına koyun.
1: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bihater heydeşine tallan.
0: Bihaterlik emi turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: asasi kanunun nopozunu qoğdıqallıq, partiya və xalqının ortaq iradisinin nopozunu qoğdıqallıq.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlıq bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim bende kızgın sevip, ilim bende hürmet kılaylı.
2: Aram şatlığı.

Erip kalsanız aram elin, herkes vazgeçmem. Yağmur kanç katlık bulsa, yağmurdun kiinki aptapta mənzire şünki güzel buludu. Güzel tabiat koynuda tabiatının illiqliqidan huzur eliwatqan hürmetlik radio anlıqıcıla, her hafta aram günlerde anlatılıp keliwatqan aram şatlıqa programımızın yaqtırıp anlayışınlarını kızgan karşı alımız, mən dostunla Almiraz.

Muhtaç çağda sunulgan kol en unutulmaz koldur. Gayrıp çağda erişken mehir dünya kebidir. Çankıgan çağda işken bir temim su hayatlıktır. Minnettarlık duygusu bağ kalıp gülzarlıktır. Kadirlik dostlar, bugünkü programımızı Möminjan Ablikim orulgan Lala Gül namlıq naqşı bilen başlayımız. Qinamsan, yahtırıp anlıqayısıla.

0: açlıklı kadarla ıstırapçılıkını red kılaylı.
1: Jonghua milleti ortak gövdesi engini müstehkemleş asası liniyesini çın tutup, Jonghuacı zamanı velaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
2: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
3: Tez yalanmanız. Kımız geldi. Efendim pasaportunuz geldi. İmza koyup el verim. Alimen.
4: Kaşlayman.
3: Alimen.
4: Kaşlayman. Alimen.
3: Kaşlayman.
4: Alimen.
3: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bölüp koyun.
6: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını berbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş...
1: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çın tutup, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektir saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayrı veteyli. Medeniyet güllense devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngıraylı.
7: Orman ve otlak yer şarının

있으면 고야시가 마그네니 갱 아시칸다 가을레일리스 보렉랩 에칠라라 Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzellikine çömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar kogdar, rendar zeminni. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözünrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni.

0: Cemi mevcudat, şer sulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel Şincan.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işğa şurışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının Yangoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının yang...
2: Bekaterlik yanını puhta turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş işbirlikleri ve maharetini ilgilenip, bekater işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydik. Hemeyden bekaterlik'e ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydik.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
0: Maqbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maqbiyatlikni saqlash davlatimiz Ailemiz, özümüz üçün doğru.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
5: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
6: Katnaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.

bekitip yar yürek buluş katırlık mekanizmalarının sicil küçüğü bilen her tarafıma köp katlamlık yar yürek buluş endisi şekillendirildi. Közeteş ve yar yürek buluş cihette kayıtın namıra dışıp geçişinin aldığını iliş boyca herketçen közütüp ölçeş ve yardım kiliş yüleş mekanizmi orantılıp takamınlaştırılıp dekala teşebbüskarlık bilen iltimas kiliş. Tarmakla uçurularını seliştiriş. Asosiy katlam kadrları karallik izqoqlab qayta ziyorat qilish o'z aro birlashtirilgan bayqash tekshirish mexanizmi o'rnatilib, farqlandirib yor yo'lak bo'lish, kuzatish obyektlarining qayta nomratlashib ketish, nomratlashib ketish xavf xatiri muqim tugitilib, nomratlikdan qutulgan noposdan ma'arif, davolash, turalg'o va ichidagan suv bexatarligiga kapolatlik qilish saviyasi sijil o'stirildi. Kasblar orqali yor yo'lak bo'lish jihatida diqqat, nomratlikdan qutulgan nohiyalarning xos yetakchi kasblarni yetildirishiga markazlashtirilib, nomratlıqdan qutulgan nopos bilan yangicha yezi iglik tijorat asosiy gavdisining manfaatini chetish mexanizmi o'rnatildi. Ishqi o'rinlashtirib, yor yo'lak bo'lish jihatida qayta nomratlashib ketishning oldini olish, ishqi o'rinlashtirish bo'yicha o'tkalga hujum qilish harakati sijil yo'lga qo'yilib, nomratlıqdan qutulgan noposning ishlamchilik qilish, ishqi o'rinlashish ko'limi sijil muqimlashtirilib, nomratlıqdan qutulgan noposning ishlamchilik qilish, ishqi o'rinlashish ko'limi sijil muqimlashtirilib, nomratlıqdan qutulgan oilalarning asosiy kirim manbasi muqimlashtirildi. Kirimni oshirish jihatida nomratlıqdan qutulgan rayonlardagi dehqonlar kiriminin ish surati butun mamlakat yezlarining o'tirish saviyasidan sijil yuqori bo'ldi. Taraqqiyot parkunchi mazgilda shakllangan asosliq tajribalar. 5 yillik o'tkunchi mazgilda amaliyot ustida izlanish orqali nomratlıqdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishdagi bir qator qimmatli tajribalar to'planib, keyingi xizmatlar muhim mezon bilan ta'minlandi. Partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida chiqib turib, Merkez bir tutaş pillalaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, nahiye, yaza, emilileştirişini tutudugan hizmet mekanizmi mükemmelleştirilip, ülke, şehir, nahiye, yaza, kentin ibaret 5 derece boyunca yar yürek buluşunu tutuş tüzüm özellikle toluk cari yıkıldırıldı. Delci ayda tedbir kullanış hizmet usulü de çıntırılıp, dikkat, namıratlıktan kutuluşu mukim bulmağın ahalile. Namıratlık kervekideki asalı namıratlaşıp getirdiğin ahalile katarlık kişiler topuğa merkezleştirilip, o'xshash bo'lmagan nomratlashish, qayta nomratlashish sababiga qarata turga ayrib tadbir qo'llanilib, yar yo'lak bo'lish obyekti dal joyida bo'lish, yar yo'lak bo'lish tadbiri dal joyida bo'lish, yar yo'lak bo'lish unumi dal joyida bo'lish ishga oshirildi. Ech shakldagi yar yo'lak bo'lish bilan to'liq kapolatlantirishni o'zaro birlashtirish tichinturilib, hamkasb, ishqi o'rinlashtirish qatorliq yar yo'lak bo'lish tadbiri orqali nomratlikdan qutulgan ummaning ishga harakatlantirish kuchi oshirildi. Yana emgak iqtidori kamchil kishilar topiga qarata İctimai kutquzuş, yardım veriş, yaşanğanda kütünüş kapalat qatırlıq toluq kapalatın duruş xizmeti yaxşı işlendi. Bütün cəmiyyət masişi püşçikirişti çıntırılıb,

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini kündü ögüneyli sahibimizini yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutalip. Hal dinlum panyomu, 今天我们继续学习第十六课的内容。今天我们学习新的对话。你好，我可以借你的书看一下吗？当然可以。你去哪儿？阿克苏，你呢？阿图斯。今天我们要学习这个对话。Biz bugün muş diyalogunu öğrenimiz. 好，那么我们把对话再读一遍。你好，我可以借你的书看一下吗？你好，我可以借你的书看一下吗？借你的书的意思是什么的？借书的意思是알던것들을 biz 그때파는데기브르맨문을읽는왁때입니다借书的不言言读啊，买起大本子呢，我读多少不难读，而且给力的买起别的。当然可以，当然可以 ，Albert 可以 ，Albert， 你去哪儿？你去哪儿 ？Negbarsis， 阿克苏，你呢？阿克苏，你呢？奥斯卡巴尔曼斯说，阿图什。A tuşu, yani ne ibaret edeken? A tuşu ibaret edeken. Yani bu da poezdeden kitletip, karşı tarafın kitabını ariyet gelip okumak için şu diyalogken bu. Ha, nama, onu ba doyu hua, zay doyu bir. Ni hao, wo ke yi jie ni de shu kan yi xia ma?

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 2. günü, Şem.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçiden ert kündüz geçen İle Deryası Vadisi, Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vılaytınan Cenobriki Tağlıq Rayon, Şeyhenzi Şehrinan Cenobriki Tağlıq Rayon, Cenobi Şincanın Qərbiriki Tağlıq Rayon, Xuddan Vılaytınan Cenobriki Tağlıq Rayon, Bayınğulun Oblastınan Şimaldiki Tağlıq Rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur, Utrahal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Yukarıki tağlıq rayonlarının kısmen rayonlarda utrahal qattıq yağmur yoki qar yağıdı. Tarbağatay vilayetinin şimali Ürümçi şehrinde 4 baldan 5 balgıca qıypaş şərq şamlı. Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqide 5 baldan 6 balgıca qıypaş şərq şamlı çıxıdı. Kısmen caylarda çant uzallıq yoki qum boranlıq avarayı görüldü.
1: Ürüm şehirde bugün geceden ert gündüz geçe hava uçuk bulup tüven temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asas mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan, konu ultrak rayonlarını özgertiş, tarihi koçalarını canlandırış, bikar yerden paydalanışına bağlı algı sürüp, şehir yenilaş neticesini tekimi emeliyleştirip, yaşaşkı babkildiğinin bəxt asasını tekimi roşeleştirdi.
2: Kumul tartma su elektr istansisi kurleşi ötkelge ucum kılış baskıcağı kördi. Bu türden 2028 yılı umum yüzük kütüb işgi kiriştürleşi mölçerlendi.
1: Ubrotu Guruhi birinci fesilde terakiyat suretini teziltip, umumi ticaret kirimi, taşkı soda umumi soması da koş eşini işgaşırdı.
2: Abdülüm rayon yezigilikige alakadar kariz tarqıtı salmıqını zor aytıp, ertiyazıq teyirilgü işlep çıkışıqa bütün küş bilen kapal etlik kıldı.
1: Bintuan yukarı ünümlük su tezeb suğrışını sezilken aytıp, zamanevi yezgilikinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı küş koştı.
2: May bayramlıq demeliş mezgilde Tian Shan'nın Cenob Şimaldiki menzara rayonları, menzara noktaları sayahatçılar bilen tolup, kaynım taşkılıqı çömdi.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Emdi, yeni ideye arkalık yeni musabbiye yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çan saxlap, 15-ci 5 yılda cazaret bilen alğı ilgir leyli sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, şəhər yeni başını ilgir sürüşünü muhim tutqa qılıp, şəhər qurumusunun əlalişi, kuvvetinin almışı, süpütünün özşi, tipinin yeşilgi özgürüşi, mədəniyyət tomurunun davamlışı, idarı qılış ünümünün eşçiğe zor küş bilen türkü buluş gerek deyip görsətdi. Şincan, konu ultrak rayonlarını özgərdiş, tarixi kocalarını canlandırış, bikar yerden paydalanışını böyle

0: tarmaqları həmkarlaşış, Bingfen bilen yerlik yoğurluş, rayon halkı birleşip aldın eliş, birleşip tizginleşni yanımı küşeytip, mas, yukarı ünümlük tüzeş sistemisi şekillendiriş gerek. Yığında bunlar görsildi. Ekologiyanı qoğdaş bilen xalq durmuşni yaxşılaşni yöneliş qilishda, qum tizginleş arqılıq beyiş bilen yeşillikni kengaytip kirimni köpeytişni birleştirişte çıngdırıp, qumluq baylıqdan ilmi muapıq paydılınıp, pen teknik arqılıq kuvvet koşuş salmıqını yanımı zorayıtıp, qumluq terikçiliki ve pişiklaş kəsbi, sayahatçilik, yoruqlıq old arqılıq qum tizginleş qatarlıqlarını noxtılıq tərəqi qıldırıp, qumnun ziynini qumnun paydısıqa aylandırıp, qum kəsbini yeşil, imkaniyetlik sizil tərəqiyatının ekologiya kuruluşuqa, Qumdan müdafiyelniş, qum tizginleş neticesi Şincanlık ammının işgörülüşüp kırımını aşırışını ilgiri sürdüğün xalık durmuşu kuruluşuqa aylandırış gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun yukarı süratlik taş yol nizami layihası, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun şehir pazarlarını bar bilen təminleş nizami layihası müzakir kılındı. Hem de prinsip cahitin makullandı. Bu iki layihani Abdonom rayonu xalık kurultayı daimi komitetinin karab çıkışığı sunuş karar kılındı. Yığında monolar görsildi. Caylar, tarmaqlar, yukarı süratlik taş yol yasaş, asraş, mulazimet, ticaret, şiltiş, başkuruş qatarlı hizmetlerini hakiki çeng tutup, yukarı süratlik taş yolunu bir gevdeleştirip yoğuruş, bihaterlik derecesini östürüş, rakamlaştırıp, akıllaştırıp derecesini östürüş, tipini yeşilgi özgertişine algı sürüp, halkı kolaylık yarış mulazimet seviyesi ve bihaterlikini kabaletlendiriş iktidarını aşırıp, Abdonom rayonundaki yukarı süratlik taş yolunun yukarı süratlik terapiyatı törtkü buluşu. Merkezinin şehir hizmeti yığında oturuğa koyulgan, icatcan, yaşaşkı bapkildiğen, güzel, evrişim, medeni, akıl, zamanevi, halık şehir berpaklış, terakiyat nişanıgı seliştirip, dikkatini par bilen təminle sahesindeki her millet ammısının inkası küşlük bolgan. Ama aldıravatkan, kıyınlıvatkan, gəmkılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerine merkezleştirip, duruş, energiye tecep, serpiyatını tövellitiş, ciddi ahvalını bir taraf kılış, bihater işlep çıkırış, maciranı mürasa kılıp bir taraf kılış katarlık hizmetlerini ameliyleştirip, Şincan'ın şehir bazarlarını par bilen təminleş mülazimet kabaltı iktidarı ve seviyesine hakiki östürüş gerek. Yığında başka işlerimi muhakim kılındı.
1: Stansımız Xevri. Dövlət elektr tori Şin Yuan Şincan Qumul Tartma Su Elektr İstansisi Qurleşi Meydanada May Bayramılıq Dəmiliş Məzgilidə Aldıraş Mənzərə Barlıq Gəldi. Yuqırqı Tövənki Su Ambarları Tosmasını Tindirişinə Tamamlanışı və Maşını Elektr Üskünallarını Quraşdırışının Umum Yüzlük Qanat Yaydırılışıqa Əgişib, bu tür topu taş qurulışı və Maşını Elektr Üskünallarını Quraşdırış Basqıcıqı Kirdi. Bunun bilen bu türne 2028 yılı pütküzüp işgi kiriştiriş nişanına karab bütün küş bilen adlanış işgi açtı. Qumul tartma su elektr istansisi kurleji meydanada maşınlar görüldep uyaqtın bu uyaqı ötüşüp durursa kepşerleştin çıkan uşkullar her tarafke çaçırap durattı. Mıngdan artık kuruluş işçisi 20 nece meşgulat dairesine türne mas kademde ilgiri sürüş üçün meşgulat kılvat attı. Elektr stansisi maşını elektr üskünələri bölümünün müdiri Liu Xiaowei növbətdə yuqurqi tövənki su ambri tosmasını tindiriş, yer asti zavut üyə asasi təşmisini kolaş xizmətinin tamamlanğanlıqını tonuşdurub mədaqdiri. Asasi zavut üyə qurulması durub mədaqdiri. Asasi zavut üyü qurulması tövənki ambar tosma türünə taxtı yüzük quruluşunu tamamlaş bu yılki asaslıq vəzifimiz. Su kırgızış, çıkırış eğizi, cümleden çüşürge eğizi, etçiş takış üskünüsü binası türünümü tamamlayımız. Mürekkep geologiyalik yer şekli ve nacar muhit kuruluş kılıçki en çoğun kırız. Qumul tartma su elektr istansı türüde köpligen üzülmü katlamını kesip ötüşkü toğır gelgeçge, hem de yer astıda gömürlüp çüşüş sebebinin su etilip çıkış, kahrıdan soğu, qavarayı qatarlıq meselelerge duç gelgeçge, kuruluş təşkilleşke koyulduğun tələb intayın yoxri. Qumul tartma su elektr istansı kuruluş bölümünün muavin müdiri Tongfen, kuruluş kılgıcı tərəbinin, kuruluş kılış şekli de yeğenlik yaratıp, mürekkep bölektin muvabakiyetlik ötkerlikini tonuşturup mıdaktırı. Yer aslında bir kuley üzülme belbağı var. 9 süngüç kuruluşu bu kuley üzülme belbağını kesip ötüdü.

Dokspit'in izden 11% açtı. Cansu Zavuti Asya Avrupa Birleşme Körgezme Kılıp Setiş Merkezi yakında Şincan Soğuda Eşya Obrotu Gruhi Karmıkı'daki Şincan Çegra Rayon Mihmanhanısı'na makalleşip ticaret başladı. Dala cabdukları, 5 kıl metal saymaları, avtomobil zapçasları katarlık mınkıldın artık tavar bu yerde merkezlik körgezmeyi koyulup setildi. Merkezinin mesulü Şıhva Muhbir'a körgezme kılıp setiş merkezi bu yerge makallaşkan 2 haftadan bu yan Tacikistan taşkı soda zakazı tapşırvalıqalıqı. Sodigerlerinin kündelik soda cahetteki meslet soraş mıhtarının mukim aşkallıkını eğitimde aktarı. Çegra rayon mehmanhanısıdan ibaret bu sıpıgı nispeten ümidimiz zor. Şincan'ın coğrafyalik evzellikiden faydalanıp setiş yollarımızını kengaytıp Cansu'daki işlep çıkırış tipideki taşkı soda karıhalları için bazarını kengaytışını ümit kılımız. Çegra rayon mehmanhanısı Çegra alkıgan toşuş önümünü östürüş için Yuantong Eşya Obrote şirketi bilen şerikleşip soda mulazimet şirketi kurup Kazakistan Almıtağı bivast yetküzüdüğün halkara yük transport mahsus liniyası geçip bazardın setibiliş, tamojnidin tez ötküzüş, çegra halkı bivast yetküzüş bir gevde hizmet endiyesi berpa kıldı. Bunun da bütün musabılık toş vaxtını 5 gündün 7 gün geçe kıskartıp kespi tamojnidin ötküzüş mulazimeti ve bütün musabılık menbeni sürüştürüp başkırışkı tayınıp karhallardın eşya obrotu tenlerkini ünümlük tecep kalgılı buludu. Şincan Çegra Rayon Mihmanhanesi

telefon numarını gördüm. Hem mihman kıçı kaydı usullarını ilgiledim. Şehir darvası eçilişi bilen mihmanlarını kütüp aldıgan usul numara uğurlandı. Bunu görüp bekle ayacalandım. Hem ihtiyarsız onlar bilen hem tırtkı bulup usul oyundum. Bunun dinkiyin yine dostlarım bilen birge bu yerge kelimen. Qashqar qadimi shahri manzir rayonimi jay-jaylardan kelgan sayohatchilarni kutib oldi. Chiroyli kiyimlarni kiygan artistlar naqsh etib usul o'yindi. Sayohatchilar qadimini to'xtatib, qo'l hunar san'at buyumlarini tomosha qilgach, suratga tushib xotir qoldirdi. Ham mazlik taomlarini tetib, qo'yuq odamiyat purqini yaqin orliqdan his qildi. Jilinlik sayohatchi Sumar qadimi shahrning sayohat suratiga tushish turini his qilib, intayin rozi bo'ldi. O mındak dedi. Çıraylıq giyinip sürat küçüse bək güzel çıxdıkken, köpçülüknün Şincan'ı gelip, qadimi şəhərini sayılı sayahat kılışını, güzel mənzirlərini tamaşa kılıp, məzlik tamlarını tetip ekşini tavsiye kılımən. Çöçək

her bir imaret küçük mücessemlenen tarih ve hikayelerini çoğunkur kezişka yetekleydiğalıqını bildirip mındaktırın. Şincan, Kaşgar, intayın koyuq tarihi medeniyet tüsüge iyge. Bunu da sayıatçılar kesbi xadımlarından çüendirişige ihtiyaclıq boladı. Mehmanlarını daga kılışqa erzeydiğen norğun közge anca çelikmaydıgan caylarını ekskursiye sayılı sayahat kılışqa yetekleyimiz. Yine sayıatçılarga noxtadın liniyegece, liniyedin dairgece bütün ceryallıq çoğunkur çüendirip, Her bir adamını kadimi şehirge nisbetten bütünle yeğen çüşençige iki kılımız. Son yufanın medeniyet sayahat kesbi bilen şokulunu vatkanıga köp yıl boldu. Bugünkü künde o Kaşgar kadimi şehirde özgece ailevi mihmanxana açtı. Hem de kadimi şehirini çoğunkur sayahat kılış liniyesini könül koyup pilallab, kesbi sayahat yetekçileri kollektifini teşkillab kurup, sayahatçilerini teyhmu çoğunkur sayahat tesiratı bilen təmin edin. Son yufanın ailevi mihmanxanası könül koyup ticaret kılış ve özgece mulazımetige tayinip, şu cahitki ailevi mihmanxanlarının yakşı baha tizimlikide muqim aldınqa qatar tuturdi. Bu yıl o yana medeniyet sayahat konalğısı bilen medeniyetini his kılışını çoğunkur yoğurup, gayri maddi medeniyet maraslarını kolda sınaş türünü yenilik yaratıp yolga koydu. Kigizge koy yonuda resim çürüş, üjmü kozu kıdın yasalgan tamğa resimi, atlas nakışlık buyumlarını

0: Dünyaya onun avatlıqını his qıldırıb, köpçülükni çoğunqır sayahat təsiratı bilən təminləb, Cənubi Şincanın adımiyetini həqiqi his qıldırışını oyladım.
1: Əmdi Abdanım rayonumuzdaki 16 yerinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15-28 Celsius gradusqıca. Altayda hava uçuk, temperatura 11-27 Celsius gradusqıca. Çölçekte hava uçuk, temperatura 12-30 Celsius gradusqıca. Olcuda hava bulutlu, temperatura 13-31 Celsius gradusqıca. Bortalada hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 14-28 Celsius gradusqıca. Karmayda hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 16-31 Celsius gradusqıca. Köytünde hava uçuk, temperatura 13-32 Celsius gradusqıca. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutlu, temperatura 12-32 Celsius gradusqıca. Sancıda hava uçuk temperatura 17-31 Celsius gradusqıca. Qumulda hava uçuk temperatura 10-27 Celsius gradusqıca. Turpanda hava uçuk temperatura 20-33 Celsius gradusqıca. Qorulda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15-29 Celsius gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsius gradusqıca. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura

0: Ay hayvanların göçünü yiyiştek naçar kahişini tüketeyli.
1: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
2: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu
3: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karzının az duruştığını saklın aylayın.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı durmuştan ortak beharın neydi?

0: günü biz için unutulursuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizim yölençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Zhang Yi Bisheng. He Ping Bisheng. Renmin Bisheng.
0: Şu günü bizim fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
2: Jongu milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ort küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.
3: Dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb ketiş xavifi bar.
4: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı. Mədəni qatnaş siz bizgi həmra.
5: Qatnaş bexatarlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
3: Mədəni qatnaş siz bizgi hemra.
6: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
2: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak, etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip, ısırapçılıkını red kılıyor.

Yine dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz bayıca. Kalıpta muhabbet buladıkken turmuş kızgın sayışımızga erziydi diyen temelik makalını alıp bakaylı. Yaşına biten kentteki balılağın nahi bazırıgı berip bir parça küçük tort akılıp berişini havalı kılıp mumini bu yeni mod yemekliklerine eğizde küzmekçi bopdu. Tort gelgende bu ay işkin etip, hodun, tort ye, deyip çakırıptu. Şu çağdaki manzara kişiye şünçelik illiqem romantik duygu beripti. Bazıları bana bu hayatın ahir kıdemlere geçe birli yaşayış, birbirinin kadrını kılış, muhabbet bolar, muşunçilik bolar deyişipti. Meyli kanç yaş bulun, sizin yakış görünen adamın kalbide, menge onun melekisi hesaplanırsız. Meyli cahan kançlık özgürsün, sizin yakış görünen adamın nazarıda hiç kimsizge yetmeyelim. Bir toradaş özünün hikayesinin köpçülükü hem bahirilip mündak digen. Erim işkimiz deslap tanışkan çağlada işkinimizden hiç kanç pulumuz yok idi. Et digen de horundan yap, düşte, keşte, çılgan sahibilen şov görüş içip, et digen çıkıp kese keş kaytıp bir mezgil şundak çapalık durmuşunu geçirdik. Kiyin azırak pul yığıp nahi bazırdan öy aldık. Kiyin abdumobil satıp aldık. Hazır balımız mı bar bulduk. Turmuşumuz bargan sır yakşılını atıdı. Aynı çağdaki çapalık güllerini kandak ötküzgellikimini rastlığa esli elmeymen. Belkim bunun birden bir cevabı dəl muhabbetnin küçüde beşidin keçirgen ıssıq soğuklarının cephası bilinmegen. Muhabbet bolğaş qala eri iqtisadi qiyinçiliği bacaqladı mı? Bir dəstə yau gülünü üzüb, ayalını heyran qaldırışını, xuşal qilişini unutup qalmağan. Ayalı açıqlanğan çağda yanılı külüb durup təsəlli bir əligen. Könlü yerin boğan çağda mı? Izcil onunla yölençik bulalıgan. Her vaqt ona birin çorunğu qoygan. Tırmış her qanca cephalıq boğan taqtırdı mı? Bundar qanca cephalıq boğan taqtırdı mı? Bundar yarışlayalaydı. Ameliyatta, muhabbette, kişinin en hevesini keltirdiğini, heşmetlik, romantikilik emez, belki adliylik ve kıyınçılıkını baştan geçirgendin kiyin mu, yanılı bir-birinin kolunu koyu etmezlik durun. Bundak muhabbet, uyul taştak tevrenmeydu. Bazen muhabbet bara-bara suslap, onun oranını turmuş gemi alıdu. Şehrin şeker sözlerimi adet iki paranga ilinip kaladu deydu. Bundak muhabbet, belki her vakit ademle hayacanı salınmasılığı mümkün. Ama adem gidelce ayda illiklik beğişlap, bir ömür bir-birine hemrah bulup ötüdü. Bir cüp yaşanan erkotunun tanışkandan tatip muhabbetleşkice 70 net yıl bir-birine hemrah boğalıqı tesirlengen. Bir hücetlik filmde, gerçi olanın çarşıları akırgan bozsa mı, ola yanılı daim aşık meşıklar kiyimini giyip birli sırtkı çıkıdı. Ne gibi varsın, bir-birinin kolunu mehkem tutup mağıdı. Yolda çıraylık güllerini uçuratkanı da, bu ay güllerden üzüp mumaygı soğuğu kılıdı. Mumay karangıdın korkudan bolğaşka, keşti yolgu sacetkanıgı çıkışkı cüret kılanmağanda, bu ay onunla hemrah bulup birli çıkıdı. Yeni hacetkanının sırtıda durup onunla nakşa itip yerdi. Kışta kar yakanda onlar kar etişip, kar boyu yasap, küçük balılarday hoşal oynaydı. Karlık daladın kaytkanda mumay bu ayga. Dadısı, kolum muzlap ketti, deyişi bilen bu ay mumayının kollarını alkınığı elip uğulap ıstık koydu. Bunlar hayatının yermidin köprakini muşundak belli ötközüptü. Bu dünyadaki en zor bəxt sizin gepinizini tınşaydıgan, könlünüzünü çüşünüdüğün adamın buluşudur. Sensizliğin adamın

Radio anlıqıcı dostlar. Anlıqatqanınlar Qomun Radio Televiziyasından Uyğurca Universal Radiosudan anlıqatqan Qoğunluqtiki paranlar programmasi. Dostlar, programımız düşemeden cümayıcı bolğan normal hizmetkiler de Beycan vaxtı saat 10'dan 11'e bir saat bir vasıta anlıqatıldı. Keş saat 9'dan 50 minit ötkende bolsa tekrar anlıqatıldı. Şen bir akşam heyit bayram günleri de mumuş vaxtlarda tekrar anlıqatıldı. Dostlar, hem de Dehqan çarachılar üçün anlatış sahibimiz boyunca köktatlardaki asaslıq bulğanmılar ve olanın ziyni doğrusudan savat sözler verimiz. Bulup mu organik fosforluq ve karabamet turadaki dehqançılıq doğrularının növetteki işlep çıkarış türeyi en köp. İşiltiliş vaxtarı en yukarı bulup, küçülük zaharlış karakterdeki bulğanmılarının payda kılıdı. Şikinci köktatların nitratlarını asan yığvaladığan ösümlük hesabdanıdı. Bulup mu zamanimi yezigilike de, kimiye oğutunun köplüp işiltilişi, köktatlardaki nitratlarının miktarını zor derecede aşırıvatıdı. Üçüncü köktatlardaki bulğunuşunu eğir metallar, sanatiki üç gereksizden koyup yarılışı ve şehir ahlatları, bulğanma patkak ve eğir metal terkibi boğun kimi ve oğut, dehkançılık doğruları payda kılıdı. Zerdik eğir metalla asaslıqı mes, sinik, kadmi, xırım qatarlıqlarını öz içige alıdı. Onundan başqa avtomobillar koyup bergen bulğanmalama ba, lekin istimal kılındıgan köktatlarının köp kısmını püşürüp istimal kılındıgan boğaşka, püşürüş jarayanıda mikroorganizmizin, mikroorganizmlar ölüdü. Fakat pişirmeğen ya ki yeşten burun pakiz yumuğan köktatlarının yemisiyle asası cahitin bu hıl bulğanmalarının adem bedenine ziyan silişinin aldın alğılı bulundu. Dördüncü, dehkançılık doğruları bilen bulğanğan köktatlarını daim istimal kılganda dehkançılık doğrusudan ast karakterlik zaharlanışını payda kılıp adamın nerv iktidarına təsir kılıdı. Eğir boğulganda baş kıyıp köptarlaş, mağdursuzlanışını payda kılıp könlü ilişip kusudu. Koz kağırıp iç sürdü, demisi kılıdı, közü karangılışış qatarlıq keserlik alametler görüldü. Beşinci, nitratlarının zaharlaşıcalılığı anç tez bulmuşsun mu, lekin o adam bedeninden nitratlarını hasıl kılıp normal kan kızıl aksılını oksitlap, yukur tomurluk kan kızıl aksılı aylandırıp oksigen elip yürüyüş iktidarını yoktup, adam bedeninde oksigen yürüyüş iktidarını yoktup, adam bedeninde oksigen kan kızıl aksılı keserliklerini keltirip çıkardı. Nitratla yine adamın üçcay aşkazandaki azotluk birikmelerinden birikip, rak payda kılıkçı nitrozaminini hasıl kılıp, hazım kılıç sistemisi de rak payda kılıdı. Köpünce Allah'da nitratlarının yığılış tertibi mında, yopurmaqı istimal kılındıgan, yıldız istimal kılındıgan köktat türleri, piyaz, samsak türdekile, koğun tavuz, meyve türdekile, purçak türdekile, pedigen türdeki köktatlar, pişirilgan köktatlarını saklaş vaxtı uzun bolsa, onundaki nitratlarının miqdarı körünarlık aşıdı. Şuna pişirip bir keçi saklanan köktatlarını yemeslik tavsiye kılınadı. Köktatlarının eğir metallardan bulgun işi adatta adamlarda ciddi karakterlik zaharlanış payda kılmaydı. Lekin o adam bedeninde uzun müddet saklanıp kalsa salametlikke yoşurun xayıp elip geldi.

Radio anglaçı dostlar, yukarıda dehqan çarıpçılar üçün ağladı seyibimiz boyunca köktatlardaki asaslıq bulğanımlar ve onlarının ziyini doğrusu da savatçı özləb bərdox. Tövendiyen bir naxşanlayırın.

Radiyanlıqçı dostlar, anlavatqanaqların qoğulluqdiki paranlar proqrammasi, proqrammamızı davamlaşdıratımız. Dostlar, tümende qanun tüzüm mün bir sayıbimiz boyunca, optimobil saxlavatqanda tüyüksüz kesili qozgılıp ölüp kesse, işte yarınış da pekitişki bulmaydı qanlıqa doğrusu da qanun məsləçisinin vəgən cevabını da qıtınlarına sunumuz. Ürümçi şəhərdən dən əpəndim, bundaq məsələ sorudu. Dostum, məlim şirkətinin otur qatlam kadri idi. Bultur 13-ci ayının 5-ci günü şirkət onu sırtqı komandrovkaya çıxışqa uğrullaşdırdı. Ətis ətdigəndə o şirkətinin optimobilini saxlavatqanda tüyüksüz yürək muskul tıqılması qozgılıp ölüb getdi. Sonra baxsam, dostumun bu xil əhvalini işte yarınış da pekitişki bulamdı. Qanun məsələçisi bu sualğa bundaq cavab verdi. Dostunuz gerçi hizmet giberiş için optimobil saxlavatqanda tuyuksuz kesili qozgılıp ölüp ketken bolsa mı? Kesili qozgılganda konkret hizmet ornığı yetip bağımıgan. Onun vazif hizmetimi başlanmıgan. Şun pekat işqi beriş yolu da kesili qozgılıp qalgan dep qarashqa boladı. Hizmet vaxtı ve hizmet oranında tuyuksuz kesili qozgılıp qalgan dep qarashqa bolmaydı. İşte yarınış soğurtısı nizamının 14-cü maddesi da mundaq belgelengen. İşqi çıkış, işten düşüş yolu da şu kişinin asaslıq cevapkarlıqı bolmagan qatnaş hadisi. Yaki şehir relislik katnışı, yolcular küçük kemisi, poiz hadisi de zahmilengelerini işte yaralanan da bekitiş gerek. Dostunuz yok bekitiş gerek. Dostunuz yok olmaydı. Şuna işte yaralanış da bekitiş gibi olmaydı. Radiyanlıqcı dostlar, yukarıda kanun tüzümün bir sayıbımız boyunca optimobil saxlavatqanda tuyuksuz kesili qozgılıp ölüp kesse işte yarınış da bekitişki bolmaydı qanlıqı doğrusu da kanun vasıtasının bəgən cevabını da qıtınlağı sunduq. Tövendiyen bir naqşanlaylı.

Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qo'g'inlikki paranglar programımız bu yerda oxirlashdi. Programımızni anlagınına rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Fatih Gülsani, mesul muharir Ahad Abdurahim, nazaratçı Amina Muhammed. Selametlik ve hoşçakalıklar her vakit sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimlik qo'g'inlikki paranglar programımızda görüşeylik.

0: zimmiga elib, amaliy ishlab taraqqiyot yangi sahifasini jasorat bilan bitib chiqishi, mahoratni tavlab iqtidorini o'stirib, tirishib kasb ahliga aylanishi, ittifoqlashib kurash qilib, qalb va kuchni mujassamlab, millatlar ittifoqligining ul teshini o'rtaq mustahkamlab, yuqori sifatli taraqqiyot va zamonaviylashtirish ishlarining qizg'in amaliyatiga texmo faol otlanib, jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan yangi qumul qurish uchun to'hfa qo'shishi kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Bütün şehirdeki her derecelik partiya komitetleri ve hükümetler halkını merkez kılgan taraqqiyat ideyası da baştan ahır çıngdırıp, emgekçilerinin kanunlu hukuk menfaatini yaxşı işqaşırıp, yaxşı qoğdab, yaxşı taraqqi qıldırıp, yuqur sifatlik münasuvatı bərpa qılıp, şehir boyunca emgekni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyatını hürmetleydiğen yaxşı keyfiyat yaratışı gerek. Her derecelik işçiler uyuşması teşkilatları körüklük, vasitlik rolünü yaxşı cari kıldırıp, işçiler uyuşmasını hakiki türde işçi hizmetçiler, amma işini dağın işçi hizmetçiler ailesi kılıp kurup çıkışı gerek. Ning Shuzong, Tursun Ahmet, Liang Feng, Penry, Hürriyet Huzur, Li Shuxiang, Liu Shuxiang katarlıqlar yığınğa katnaştı. Huang Shaowei yığınğa riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız haberi. Zhou Xingwen etizde terikçilik kılıdığan paxtikardan yurttaşlarını ortak beşiqe yetekligen Abdunum rayonluq emgek namunçisi buluşkice çapalı qan tari bilen molhosol mumbet tıpırıqını soğurup emli işlep mesuliyetini zimige iliş arkalık emgek namunçilerinin ruhini izahlap Huanglugan kentinin tıpırıqıda yezi kentlerini güllendiriş ortak beşiqinin təsirlik sahibisine bütti. Yakında İvırgıl rayonu Bulungtoğraq yesi Huanglugan kentideki 10 mumbo keves etizliqida Qumul şehri Shaodingdang terikçilik diqqalla kesbi hemkarlıq kooperatifinin kengash başlıqı Zhou Xingwen diqqallanın borandan müdafiyeleniş doğru tartışıqı yetekçilik kılış bilen aldıraşıydı. Etiz peşida New Qingliang'ni öz içiga alğan 30'dan artıq kent ahalisi onunla əgişip aldıraş işlavatatdı. İvırgıl rayonu Bulungtoğraq yesi Huanglugan kentinin ahalisi New Qingliang mundaqtıdı. Bu yıl bu yerde işləb yaxşıkir pozisiyisi münahit yaxşı köpçülikini kirmini aşırıb eşqi yetekildi. Zhou Xingwen dəsləbdə 100 mo yerini teyirişdən, bu yıl 1000 ton bilən yerliknən 2800 modan artıq yerini hüddəgə ilişkicə, Japan müşəqət kiçidaş ruhi və təvəkkül qılış, dadıl işləş qəyirətikə dayınab, yaraq yıqınqı danlıq kevəs teyirikçisi və beyiş başlamçısı qaylandı. 2016-cı ili o başlamçılıq bilən həmkarlıq kooperatifi qurub, bütün kəntini köləmləşkən paxtı teyiriş yana əndisini şəkilləndirişkə yetəkildi. Zhou Xingwen mundaq dedi. Kentimizdeki eşinci emgek güçleri, yeşçoğun emgek güçlerinin yerini hüddüge elip, ulağı hüddüge eliş hakkı vermen. Ondan ulanı manı yardım dişip, keves perviş kılışkı teklif kılıp, iş hakkı vermen. Bu arkadaş ula bir nece ayda 30-40 min yuan kirim kılalaydı. Zhou Xingwen 70-ci yıladın kent olgan Cüngü Komünistik Partisi azası bolu süpüdü bilen, köp yıladın buyan, baştan ahır əsli məqsidi çın durab, buruş ve mesuliyetini əsli çın saxlap, bütün vücudu bilen yezi ikilik işləp çıxırışıqa atınlap, avantgardlıq, nəmunilik rolünü pal cari qıldırab, kent ahallarını namıratlıqdan kutulup, beyişki yitəkləb, yezi kentlerini güllendirişki küş qoşdi. O gevdelik töktüsüge tayınıp, 2019-cı ili Qumul şehri boyca emgek namunicisi, 2025-cı ili Abdunum rayon boyca emgek namunicisi bulup bahalandı. Zhou Xingwen mundaq dedi. Mən 5 yolada yurttaşlarını unutup qalsam bulmaydı. Bunundan keyin yezi kentlerini güllendiriş ve yeni yezi tereqiyat yolada başlamçılıq rolumni texim yaxşı cari qıldırım mən.

0: yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü bolaylin.
1: Yoşurun apet, ut aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudapiyelinişge köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
2: Rengdar çeşmeler.

Ovozning kichik ishkini chaqdi. Eshik ichidan quloqloqliq edi. Uyning ichidan hech bir sado chiqmaydi. U chunqur nafas elib olib, ishkini kuchab yana bir qatim urdi. Uyning ichidan bir ayol kishining to'limi bosh ovozi anglandi. Kim? Men. Men degan kim? Nemish bor edi? Rishat nima deb javob berishni bilolmay sal hodiqib turib qoldi. Uningcha hoyli ichidan oyoq tevishi, orqadanlar ishkka ilingan temir zanjirning sharaqchigan ovozi anglanib, ishk etildi. Mükçeyin bedeniga qelin paxtalıq çapınını toluq kiymey, üstügini artıb olgan. Putığı sapmekeş kiyip bir qolada hassini, yeni bir qolada eşiknin qanatını çıng tutub olgan. 80-85 yaşının qarısını algan bir momay qiya etilgan eşiknin yoçqıdan Reşatqa qarab turatdi. Koçu çırıqının nurda momayının yüzünü toluq körgül bulatdi. Onun közüdün qandaqdır bir xil hayrallıq, hem azraq ensiraş, korkum sıraş bilinib tutratdi. Momay Reşatning turqiga boshdan bo'y qarvatgandan keyin o'zlari kim bo'lilar, kimni izdaylar deb qaytib so'rdi. Men bir yo'lovchi, bir malchi yigitning uyini so'rmoqchi edim, dedi Reşat sal to'xtab. Malchi? Qaysi malchi? Ismi nima? Momay xuddi ko'z oldidagi bu notanish odamning o'yli ichiga bostirib kirishdan ansirayotgandek ojiz qo'li bilan temir eshikning bir qantini mahkam tutib olgan edi. Reşat bayatın beri öz uçurgan avarçılıq və bayatın beri öz uçurgan avarçılıq vaqını bilətdi. Şuna özünü sal oğuş verib qaytı sordu. Malçının ismini sormam apdı mən. Bıraq o kişinin uşu kentte olduruşluq işgəlikini bilmən. 40-50-cə qoy öşkülürə ba. 40-45 yaşlığa kirgən bir malçı idi. Dəb düşəndirdi Reşat ədəb bilən momayqa. Hə, mundaq desilə. Bizning bu mahallada xeyli ko'p kishining chorva mollari bor. Hammasida mol boqidi. Sizni izdigan molchi qaysi bo'g'iydi ha? Reshatning qayta tushundirishi momayni sal xotirjam qildi bo'g'ay. Mahkam tutib olgan eshikdan qo'lini bo'shatdi. To'satdan Reshatning esiga xeyli ko'ni qoton keldi va kallasi biroqli echilib ketgandek bo'ldi. O, to'g'riqlikning ichidagi ko'ni qoton bog'i dal shu qotonning egisini izdayman, dedi u aldirib. Ha, mundaq demamla. U qotamning egisi Elijon. Uyi ol tarafdagi ikkinchi qur chatdagi uy, dedi momay beshini eshikdan chiqarib, bir qo'lida o'ng tarafni ishora qilib. Ha, rahmat, rahmat sizga, dedi Reshat xushalligida momayga qayta-qayta minnatdorligini bildirib. Reshat momay ko'rsatgan tarafdagi kichik ko'chaga kirib, eng chatdagi temir darvozaning oldiga kelib to'xtadi. Darvozaning yo'chiqlaridan tushib turgan nur dastalaridan uyda odam borligini bilgili bo'ladi. U bir necha daqiqa tinib olib, darvozaning kichik eshigini yinik ittirdi. Eshik ochilib ketdi. U hovli ichiga kirdi va atrofga bir qo'r nazar tashlab o'tib, avaylab dastlab qalin melangzi tortilgan uy eshigining yo'chqiga qo'liqini tutib boqdi. Uyning eshigiga qo'liqini tutib boqdi. Uyning uyida odam borligi aniq edi. U qadini rosli bilib eshikni chaqdi. Kim? Uyning ichidan bir ayol kishining ovozi anglandi. Reshat Men deb inkas qaytirishni afsus his qilib, eshikni qayta chekish uchun barmog'ini eshikka to'g'rilib edi, eshik ochildi. Oq yuzlik, yuzlari yumaloq kelgan, qosh ko'zlaridan chechin va pokizligi belinib turadigan, shaharning moda ayollaridek budir qilib olgan kalti chechining yon tarafiga qizil rangli chash qisqich qisqan. 35 yoshlarning qarisini olgan Chokan Reshatqa ta'ajjublangan holatda qarab o'tib, melanzini qayirib, uyni ishora qildi. Uyga kirsilar. Adi bolsimo rətlik sərim jallaşdırılğan bu dehqan uyi kişigə illiq tuyğu beratdi. Sol tərəfdəki ocaq və tam məşnin təbdidinməkin uyinin içi ısıq idi. Uyinin içini bir ağan məzliklən mənnin porqıdın, onun damaqları nəmlişib, ağızıqı serıq su kəldi. Reşat şündülü qosqının bəkli aşqallıqını hiz qıldı. Sili, eyliqi rəsim sızqılı kəlgən muallim şu mu? Dedi Chokan Reşatqa başdın ayaq qarvatkəndin kiyin. Mən şu. Men mo shundaq mekin deb o'ylagan yo'ldishim bayatin silining gaplarini qilib bergan. Kirsilar, o'ltirsilar. Sol tarafdagi mehmonxona uyini ishora qildi u Reshatga qarab illiq kulimsirab. Uyning ichidagi kayfiyatdan uyda mushu ayoldan boshqa hech kim yo'qligi bilinib turardi. Har kishining qarisi ko'rinmagan bu uyda yana kelib bu kechda Reshat mehmonxona uyiga kirib o'ltirishni qolaysiz his qildi. U oshxona uyiga qo'yilgan gullik dasturxon ustiga suzuk yaltiroq yopilgan tamoq ustiga kelib o'ltirdi. Ayol qazan beshada choy damlab otdi. Reshat bo'lsa, o'zining har kishi yo'q uyiga tuyuqsiz kirib qolganidan biroz o'ngaysizlanib qolgan edi. Men Elijonni izlaydim, u ko'rinmaydi-ku, deb so'radi Reshat o'zining o'ngaysiz holatini yashirishga tirishib. Ha, u bir ish bilan sirtqa chiqib ketgan. Kelar vaqtim bo'lib qoldi. Sovuqda muzlabmi ketganlar? Qiziq choy ichib, azroq isinib olsinlar. Hargiz tatinib qolmasinlar. O'zlarining uyidek ozoda o'ltirsinlar, dedi ayol ustalga gelgimish tizg'ash.
Onun çay tutkan çağdaki avazıdan, közlerden mülayimlik, ah gönüllük, herkitinin öz yaşığa maslaşkan nazaket çıkıp duradı. O çakallık bilen pertuklarını tartıp kazan beşi terapki karakmağdı. Öğünün içini biraz cimcitlik kapladı. Reşat neymiş ki bunca ola keşkağalıkının sebebini oyalığı düşündürüp, aradaki cimcitlikini bozuşunu oylap, gebni kıyardın başlaşını bilenmeyi işkilinip durgun. Şüpheyitte iş geçilip malcı yigit ilican kirip geldi. Hoy, muallim ken o! Gepleri de turduğallıklarına işin ettim. Ben bu çokum üyümüzge bir kattım baş tıkıp ötüdü depla silini saklıgan idim. Bunca keşkice resim sizip karangıda menzirini kandakım parakat gella. İlican kızgınlık bilen Reşat'tan kayıt ehval sordu ve Ey Xotun, mihman ne? Mihman kanıga başlamak bir yerge oturguzup koyuğunu ona kara. Kaçan mı kayıt okudak bular sana? Dep ayalını ayıplap koyu gördü. Cürsle muallim, mihman kanı öge kürsle. Bizden bu konu kotanı sizmen dep yerim gün öğür durup yerip gettile. Yumuşak safhada oturup çay içsile. Ardıkları çıkıdı. İlican'dan düştüm ki inki turkudun eserimi kalmakan idi. Kündüzü o beşiğe öngüp ketken, konurap ketken kulakça, uçsuğu öz bendenege maskemegen hem çoğun hem kelansız baktılık çapan kivalı aşka Reşat'ın közüge bu jige tolumu beçarı görüngen idi. Emdilikte bolsa onun köz aldıda çeçin rət yasatkan, çılan ran yun popayki üstüge karı korum çapanını yaraştırıp giyip, şehirliklerde yasını alkan bir jige durattı. Xotun, endi lanmanını inçki tatip, iki taksi keltirgen, muallimle billa oldurup yeni bir taksi aş yay. Dedi İlican ayalığa karıp külümsürüp. Ayal ötmeyi ayal inçki tatılgan işki taksirlen menni onlarının aldığı koydu. Reşat'ın koskı bekli içip getkeşke işkili tatıp bir taksirlen menni yevetti. Soğukta kosak bek açıdı, yeni bir taksir ekirsin mu? Dip sordu İlican Reşat'ın yeni yigisi bağlıkını bilip kaygandık. Makul, aş okşaptı, ayalınız mı tamakı üstüken? Dedi. Dedi o kılç tızıt kalmay. O ikinci taksirlen menni kızlık çay bilen aldırmay oldurup yegeş keş kılıçının sebebini ve toğraklıktı yolukkan peşkelçilikini İlican'a sözler verdi. Oy, ma işini görün. Özlerge tazımı bir avarçılık boptuk emse. Lekin bu mu yakşı bir orullaştırış. Eğer şundak bulmağın bolsa belki aşı toğraklıkta ahır kattım körüşüşümüz bop kalarken dedi İlican külümsürüm. Şundak, muş okşıganlan mende tereyim bacağı.

Qadirli dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anglatılgan rangdar çashmalar universal programımız va sherda oxirlashdi. Programımızni anglaganlarga rahmat. Bugünkü programının muharriri Bilaljon Qahar. Mas'ullari Ayqiz Ahmed, nazoratchi Dilshod Ismoil, riyosatchi Fatigul Sari. Salomatlik va xushchaqliklar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimliq rangdar çashmalar universal programımızda ko'rishaylik.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz bizimiz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terilgı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bereydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhirlinaydı.

0: biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
1: Türk meclisi su ve da tan konki ve sen tan konki su tutu.
2: Tanrı şeyi ki tan konki
0: mükü. Şu günü yeni devir hemimiz bu küçükün ikan raştı. Bu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
3: Çok iyi bir son. Bu din bir son. Renmin bir son.
0: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
4: Jongo milleti ortak gevdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklışı ve kalışını ilgeri süreyle.
5: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
6: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
5: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb ketiş xavfı bar.
6: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
5: Balaların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağa gəmxorluq qılaylı.
7: Mədəni qatnaş siz bizgə həmra.
8: Qatnaş bexatarligini könümüzgə püksək, bəxt və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
7: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
9: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshirayli.
4: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık, küzlük yığım arsıdaki cephalık kütünün en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler, açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Beycan vakti saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, kuş vaxt olunlar.

Әқиқи хұзырны бәзіда бір китаптын, бәзіда бір иғыз кәптін, бәзіда бір сөйімлік адамдын, вәбәзіда гүзел тәбиеттін, ені бәзді болса, мұңлық бір күйдін. Әң мұхиме сәхәргі ұлашқан ашу сағламлықымыздың алымыз. Hürmetlik radyoanlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Bugünkü səhər köyləri proqramımızını yaxdırıb anlaşanlarına qızğın qarşılamız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Salih. Radyoanlıqçı dostlar, bugün 2026-cı ilin 5-ci ayının 3-cü günü yəkşənbə. Aval, stansımızın bugünkü proqramlarının anlatış vaqtlarını dəqiqtanlarla sunumuz. Stansımızın anlatışı Beycan'da da başlanıb, başlanış muzikisi berilib, səhər köyləri proqramısı anlatıladı. Saat 7'den 30 minit ötkende İvurgul Gonçalar programması. Saat 8'de Komul Xabarları programması. Saat 8'den 15 minit ötkende Dövlet Ortak Tilini Kündü Ögüneyli Sahipsi. Saat 8'den 30 minit ötkende Şincan Radyo Televiziya Stansının Ettegellik Xabarları programması olup anlatıladı. Saat 9'den 30 minit ötkende Çonkani Teşvikat programması. Saat 9'dan 45 minit ötkende sənət. Saat 10'da Qoğulluqdaki Paranlar programması. Saat 11'da Qomul Xəbərləri programması. Saat 11'dan 15 minit ötkende sənət. Saat 11'dan 30 minit ötkende Uçur Közünəki programması. Saat 12'de Şincan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizgi Yolak programması olab anlatılıdı. Saat 13'de Oram Şatlıqı programması. Saat 14'te Merkezi Radyo Televiziya Stansısının programması olup anlatıladı. Saat 15'te Şincan Radyo Televiziya Stansısının programları olup anlatıladı. Saat 16'da İvurgul Gonçalar programması. Saat 16'dan 30 minit ötkende Uçur Közünəki programması. Saat 17'de Rəngdar Çeşmeler Universal programması. Saat 18'de Oğla Yaşlıq programması. Saat 19'da Oram Şatlıqı programması. Saat 20'de Çonkani Təşviqatı programması. Saat 20'de Təşviqatı programması. Saat 20'de Dövlət Ortaq Tilini Kündü Ögüneyli Sahipsi. Saat 20'den 30 minit ötkende Şincan Radyo Televiziya Stansısının Kəşlik Xəbərləri programması olab anlatıladı. Saat 21'den 30 minit ötkende Qomul Xəbərləri. Saat 21'den 45 minit ötkende Sənət. Saat 21'den 50 minit ötkende Qoğulluqdaki Paranlar programması. Saat 22'den 45 minit ötkende Qomul Xəbərləri programması. Saat 23'de Rəngdar Çeşmeler Universal programması. Saat 24'de Bütünküllük anlatışımız ahırlaşıdı. Yukarıda stansımızın bugünkü Bütünküllük anlatışının asasi məzmunlarını tanıştırdıq.

ziyanlıq maddalar yoşırını valadı. Vaqtının uzırışıqa gişib terinin iqtidarı ziyan qoçıraydı. Şuna yuyunuşta muvapıq vaqtını tallaş gerek. Nurgun kişiler ettiğin yaki keşte kays vaqtı yuyunusu muvapıq olduğalıqını bilmeydi. Tövendi biz bu cihetki mezballarını tepsili anlat bakaylı. Ettiğin ve keşte yuyunuşunun hemisi uxşaş. Her bir adamın adeti uxşaş bulmaydı. Boş vaqtı mu uxşaş bulmaydı. Şuna muvapıq vaqtını tallap yuyunusu buludu. Eğer seher turganda işqa bardığanğa yana xeyli vaqtı bolsa, yuyunuş arqalıq bedenni oyğıtıp, zihni küşni urğıtıp, tolıp taşqan halatni saqlısı buludu. Bundaq bolğanda xizmet jarayanında adam özini azade, ruhluq his qılıdı. Amma nurgun kişiler ettigende vaqt yeterlik bolmağaşqa, qaldırışlı işqa bardı. Asası jahatdan yuyunuşqa vaqt çıqmaydı. Bir gün xizmet qılğandan keyin harğınlıq his qılıdı. Şoğa keşti yuyunsa, harğınlıq duyğusını yoqtıp, oqşaşla paydağa erişeleydi. Ondaqta yuyunğanda nemelerge diqqat qilish kerek. Birinci uzaq yuyunmaslıq kerek. Bir qısım yuyunuş usulları əməliyyatda salamatlıqqa ziyanlıq. Bulubmu uzaq vaqt yuyunuş muvafiq emas. Uzaq vaqt yuyunğanda bedendeki qan aylanış sürəti ziyada tez bolup ketip, asanla jürək çoğ mağanın bedi. Eğer daim temperatura nait yuqarı bolğan ısıq su bilan yuyunsa, terimi asanla qıdıqlanışqa uçraydı. Şoğa yuyunğanda sonun temperaturasını muvafiq tengşash kerek. Yuyunuş vaqti adatta 15 minut içinde kontrol qilinsa bo'ladi. Uzoq vaqt yuyunmaslik kerak. Bo'lmasa yuyunuş uyning hem muhitida asalla oksigen kamchil bo'lib qoladi. Ikkinchi tamoq yeb bo'lgandan keyin yuyunmaslik kerak. Nurg'un kishilar tamoq yeb bo'lib yuyunadi. Amaliyotda bunday qilishga bo'lmaydi, chunki oshqozon yemaklikni qabul qilgandan keyin oshqozon uchayning lo'mindagi sur'atda tezlashadi. Bu vaqtda agar darhol yuyunganda bedenning boshqa qismlaridagi qonning aylanish sur'ati tezlashib, oshqozon va uchayni ta'minlaydigan qon miqdori ozib, osonlik hazm qilish iqtidori tuvallab, hazm qilish nacharlashish ahvollari ko'riladi. Shunga tamoq yeb bo'lib yuyunmaslik kerak. 3-chi endli harakat qilib bo'lgandan keyin yuyunmaslik kerak. Harakat qilgandan keyin bedandan ko'p tar chiqadi. Lekin tarilgandan keyin darhol yuyunishga bo'lmaydi. Beden temperaturasını tüvelletiş üçün soğuk suda yuyunuşka teximi bolmaydı. Çünkü soğuk suda yuyunğandan keyin kan tomurları kıskırap, tartışıp kalsa, yürek ve çoğumağının kan bilen təminlenişige təsir yetidi. Onun üstüge bedende ısıqlıq asıl bulup, toxtumay tar çıkan halette yuyunğanda asıllı soğuk ötüp, zükan bulup kalıdı. Tən sağlamlıqının təsirge uçuruşunun olduğunu eliş üçün muvapıq vaqtı yuyunuş. Herkettin keyin muvapıq aram elip, su toluqlaş gerek. Radyo anlıqıcı dostlar, yuqorida qaysi vaqtda yuyunsa eng yaxshi bo'ladigan haqida to'g'risidagi mazmunni diqqatingizga

0: özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim bende kızgın söyüp, ilim bende hürmet kılaylı.
1: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyeniş enimizini östürüp, aile elektr saymalarını doğru işleteyli. Öyden çıkanda su, gazını etip, toktan ayırı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayırı veteyli.

ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek, naçar hayvanlarının göğsünü yiyiştek, naçar hayvanlarının tüviteyli.

nöqtəni igil veliş lazım. Birinci, özünü tutu bir əhvalı çıxış töşkü bozumu o yergi esilib çıxmazlıq gerek. Çıxış eğizdeki taxtayla eçilib ligetsə, bir xatarlik video çatılı lifini tormozlap, kımırlamaz qıp koydu. Eğer çıxış eğizdeki taxtayı tasadibi yapılıp qalsa, lifi tuyuqsız meğip getib, Adam tamponluğunu yoktudu da, kapkarangu lift erikçisi içi de liftinin sım arğamcısıga putuşup yıkılıp düşüş, ya ki may yokundalırıga teyilip yıkılıp getip, lift üstüden yıkılıp düşüş ahvalları görüldü. Küçük dostlar, insanlarda tutu alınlar mı?